fizyologiyelik halda ana sütüden ayrışını teşebbüs kıladı. Ana, tövendeki keselliklerge gırptar bolsa ana sütü bilen bir kışkı bulamdı. Birinci, ana, HIV bilen yukumlanış. İğir kesellikle, meslen, sozulma börek yalluğu, diabet kesli, yaman süpetlik özme, ruhi kesel, tutkaklık kesli ya ki yürek iktidarı toluk bulması katarlıklar bulsa, balı imitişki bulmaydı. İkinci, bala imitivatkan ana, ciddi karakterlik yukumluk keselge gırıptar bulganda, sütne sıkıp çıkırıp, dezinfeksiye kılgandan kiyin imitiş gerek. Üçüncü, çoğun üç musbet bulgan anıla balı imisi bulmaydı. Törtüncü, ana bi tıplık ciger yalluğunu sozulma elip yürgücü bulsa, bu vaxt tuğulup 12 saatten kiyin yukarı önümlük immunitet şarjı aksili HIV ve HPV vaksinisini emletip imisi buludu. Beşinci, ana tiberkülyoz kesli bilen yukumunup, davalaş arkalık kliniklik kesellik alametleri körülmegende davamlık imisi buludu. Anı sütünün yeterlik ya ki yeterlik emeslikige kandak hüküm kılımız. Birinci, bu vaxt 24 saat işçede az digende 8 kitim anı sütü imiş. İkinci, anı sütü bilen imtivatkan mezgilde yutkan avazına anlaş. Üçüncü, bu vaq nahayti hayati küçge ige, muskullarının elastikliği normal, terisinin rengi sağlam buluş. Törtüncü, iki qitimliq imitiş arlıqı da bu vaq nahayti qına atlangende körünüş. Beşinci, bu vaq 24 saat işçide 6 tal zaka ya ki texmi köp zakini hülqili vittiş, suyduk rengi sus buluş. Çoğun tərət 3 qitimdin 8 qitim qıcı buluş. Altıncı, bu vaqtning badan ig'irligi davomliq ishib, o'tir hisob bilan kuniga 18 gramdan 30 gram ko'payish. 7-chi. Ana imitishdan burun ko'ksi chinqilib qolganda his qilishi mumkin. Imit bo'lgandan keyin ko'ksining yumshoqligini his qilish. Aralash uzuqlantirishda diqqat qiladigan ishlar. 1-chi. Ana sutini oldingi o'ringa qo'yish prinsipida chang turish. Aldı bilen balını anı sütü bilen bekiş, balı toluq imi boştuş, eğer yeterlik bulmuş yana azıraq süt ya ki başka süt məsulatları beriş. İkinci, en yaxsı kiçik koşuq ya ki temit iş nəcis bilen balıq süt beriş, amal bar balını imizgülük süt botulkısı da imit məsli gerek. Üçüncü, süt talqını bir qadar yaxşı bulgan sütnün oranını aladığan süt məsulatları hesablanıdı. Koyu sütü de folin kislatası kemçil. Koyu sütü bergende folin kislatası toluqlaşka dikkat kılış gerek. Sütünü saklaş. Birinci, yemeklik, kaç kuca, sunun pakızlıqı, tazlıqıqa kapalatlı kılış bu vaqlanın yukumlişini azaytışının aç kucu. Yemeklik tayarlaştın burun kaç kucuların dezinfeksiyeliş. Kol yuyuş, tamak ne vaxtı da itib, vaqtı da yigizüş gerek. Eşip kalgan yemekliklerini tonlatkıda saklaş, kaytı yigende kızıtıp, bulğınıştın saklanış gerek. İkinci, körsetmege kıttık əməl kılıp, retisplik sütünü tayarlap, sütüne ziyade suyulduruş ya ki, süt talqınını ziyade köp suyulduruştın, sütünün ziyade koyuqlaşıp, ketişidin, bu vaqlağa uzuqluq yetişmeslik ya ki, böreknin ziyan kuşuruştın saklanış gerek. Suyuqluq miqdari. Birinci, bu vaq süt ve başka yemekliklerden yeterlik su miqdarına erişeleydi. Aşkazan üçeyinin yüke ve bulğınışını azaytış, bu vaqa ziyade köp su ya ki meyve şerbeti berişten saklanış üçün bu vaq künde 6-7 kitim küçük dərət kılsa suyun kubul kılınışının asası cahatın yeterlik ikerlikini bildirdi. İkinci, su içiş miqdarı da yek pərək buludu, zorlaş hacetsiz. Üçüncü, balılarının yemekliği çoğunlarga yıkılaşkanda bulup mu yaz peslide muhabıq su ise ya ki meyve şerbet isi buludu. Törtüncü, balılarının iştahazıgı təsiri yetiştin saklanış üçün tamaktın bir saat burun su ya ki meyve şerbeti içküzmeslik lazım.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfımızda kolunu almıştırıp stakanını tutuş arkalık Çoğun miğini çeniktürgülü bulamdu degen mazmun dekıtınladı buludu. Bugün köpçilik tavsiye yakıladığan adli hareket, her kitim su içkende daim işletmeydiğen kol yani onhay sol kol bilen istakanını ilip bir istakan su içiş. Çoğun miğine devamlı gıdıklanğandıla andın hayati küşünü saklap kalalaydı. Adetlenmegen kol bilen adli hareketlerini tamamlığanda adette Az işildiğin on taraf çoğun miğe postla kavdını kuzgutup, on sol miğe arsadaki nervilerinin ulanışını ilgiri sürgül buludu. Su içi şarkıdı her günü 7-8 kıtın bulup, en yakşı akli meşik meydanı hesablanıdı. Deslepte, galitilik his kılısız, hatta azıraq titreysiz, çünkü çoğun miğe yeni nerva ya ki yasavatkan bulu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızını başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşı mısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızını anlayışınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 20. günü. Çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 4. ayının 4. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asosiy mazmunlarını tanıştırımız.
1: Şinjan medeniyet bilen sayahatçılıkının çoğunkur yugurma taraqiyatı türütüke bolup, medeniyet sayahatçılıkını, ixtisatının eşliği türütüke boludugan, ammının kırımının aşırışını ilgir sürüdugan, muhim tövrik kesipke aylandırdı.
2: Merkez İkloge Mohit Koğdaş Nazaretçili Kurupsi 13 Türküm'de 51 Erziyet Delosini Abdonum Rayonu'nun becerişiği tapşırdı.
1: Abdonum Rayon kömürkanını akıllaştırış kuruluşu faal türtüke bulup, kömürçilikten ilgar işlep çıkırış ıhtıdarını kozgutup, energiya təminatını kapaletlendiriş ıhtıdarını sıcıl aşırdı.
2: Medeniyet yadıkarlıqlardaki Jonghua Milleti Ortaq Gevdisi sahibimizde dünya boyu kuruluş gölümü en çok saklanışı en mükemmel bulgan birden bir 8 kırlıq şehir tekes bilen tonuşup çıkımız.
1: Ürümçi şehri yeni yaçı iş kurulaşkallarını o aile doktoru kirişim imzalaş mulazımdı dairesi yekirgizudu.
2: 19 bin tal Jonghar yalı bilicini Şeyhu şehirde köpeytip koyup berildi.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır, yeni idye arqılıq yeni musabı yetekçilik kılaydı. Tapşırıqını əsçin saxlap 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirləyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız qəbri. Baş şuji Xi Jinping, mədəniyyət bilen sayahatçılıkını yoğuruşunun istiqbalı parlaq. Mədəniyyət sayahatçılıkının yuqur sifətlik tərəqiyatı törtkü bulub, onu törük kəsbgə, xalq durmuşu kəsbigə, bəxt kəsbigə əqiqi aylandırış kerek dəb təkidlədi. Şinjan, Jonghua Milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni asası leniyə qilişdi çantırıb, mədəniyyət bilen sayahatçılıkının çoğunqur yuqurma tərəqiyatı törtkü bulub, Şinjan yaxşı cayı digən altın xətlik markini yanımı culalandırıb, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat əvzəlikigi aylandırıb, mədəniyyət sayahatçılıkını ixtisadın eşşığı törtkü buludugan, almanın kırımını aşırışını ilgir sürdugan moyim törük kəsbki aylandırdı. 5-ci ayının 19-cü günü 16-cı qitimlik Jonghua

0: Atbert. Siyasi Kengaş Daimi Komitetinin əzası, Siyasi Kengaş əzası olup 11 adam yığında söz kaldı. Daimi Komitet əzası İlham Osman, Cumhur Millet Ortak Gevdesi yığını müstahkemleştiren ibaret, asası liniyada çın turup, yukur süpetlik terakiyatı türtki buluş devamı da, işgorulaştırış süpetini ünümlük östürüş, işgorulaşkallarını muvafık köpeydişini sıcıl ilgiri sürüş teklifi. Daimi Komitet əzası Sünşa, Cungu Gomindan İnkılabi Komiteti Şincan Rayonluk Komiteti vakaleten sünni akıl bilen yezigilikinin yugurumu tarakiyatını tez alıgı sürüp, Ali Mektep Pütküzgenlerinin işgı uğruluşuş yeni boşluğunu kenaytiş teklifi. Eza Ferhat Jalal, teknik işçiler marifini zor güç bilen tarakiy kıldırıp, Cenobi Şincan Rayonundaki emgek güçlerinin toluk işgı uğruluşunu ilgir sürüş teklifi. Daimi Komitet əzası Cın Cün Dikkatini, noktalı kişiler topuğu merkezleştirip, türge ayırıp tedbir kullanıp, yukur süpetli iş kuruluşunu ilgir sürüş teklifi. Eza Kaynarı Mukiyet, Abdonim rayonunun emgekçi şiltişini, o akıl nazaret kılıç başkuruş süpüsü kurup, emgekçilerinin hukuk menfaatini kapaletlendiriş teklifi. Eza Sünbin, yeşil kançılıkını zor güç bilen tarakı yıkıldırıp, işgorulaştırış sığımını mokum kenge yetişki güç koşuş teklifi. Daimi Komitet əzası Can Huy, Cungu Demokratiya İhtifakı Şincan Rayonluk Komiteti vakaleten rakamlaştırış arkalık kuvvet koşuş bilen, işlep çıkırış o kutuşunu yukuruştun ibaret, koş çak arkalık kozgutup, Cenobi Şincan'daki emge güçlerinin yukuru süpette, işgorulaşı türütkü buluş teklifi. Eza Şacenşin yöle salmakını zor aytıp, siyasetinin emeli ilişkini ilgir sürüp, meyiplerinin toluk iş kuruluşu türütükü buluş teklifi. Daimi Komitet əzası Can Şınlun, teknik maharet cahette terbiyeleşinin yanımı küçeytip, Cenobi Şincan'daki emgekçilerinin iş kuruluşu iktidarı ve iş oranlığı maslışış derecesini aşırış teklifi. Daimi Komitet əzası Liu Tao, 3. Sintabr İlmi Cemiyeti Şincan Rayonluk Komiteti vakaleten muhitine əlalaştırıp, süpü bərpa kılıp, Cenobi Şincan'daki ayarlarının iş kuruluşu, ilgilik tikilişini bütün zencirlik alığı sürüş teklifi. Daimi Komitet əzası Jin Xiaoming, emgek hüddü pazarının tertibini kalıplaştırıp, emgekçilerinin beraber iş kuruluşunu kapaletlendiriş teklifi verdi. Yığında, Abdonim rayonluk siyasi kengeşinin 2025 yıllık yaxşı təkliflərini tallaş nəticisi uxturuldu. Abdonim rayonluk siyasi kengeş münasibətlik məxsus komitetlərinin noxtuluq təkşürüb tətqiq qilish əhvalı toğrusudaki dokladı. Əzalarğı münasibətlik kadrlar işleri, kadrlarını təyirləş qaldırış işleri toğrusudaki zahat anlap ötüldü. Yığın məzgeli de siyasi kengeş daimi komiteti tərkibidikilə qrupluğu bölünüb 4 məxsus temini çördəb müzakirə qıldı. Abdonim rayonluq siyasi kengeşinin muavin reisi Pu Şömi yığınğı riyasetçilik qıldı. Muavin reislərdən Yang Yong, Abdurayqıb Tömür Niyaz, Eziz Musa, Liu Huijun, Şü Şenji, Həsəncan Əhməd, Batu, Wang Guisi, Külən Seypilqan, Başka atıp Rınçın yığınğı katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayon bütün memleketinin energiya baylığı strategiyalik kapalet bazısı bərpa qilishini tezletip, kömürkanını akıllaştırış kuruluşuğu sıcıl türtkü bulup, kömürçilikinin ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgatıp, energiya təminatını kapaletlendiriş iktidarını sıcıl aşırdı. Kömürkanını akıllaştırış kuruluşuna tez algı sürüş, Şincan'ın kömürçilikte ciddi işlerine takabül turuş boyunca təminat kapalıtı iktidarını östürüş, baylık qəbisəllikini aylandırıştaki aşkışlıq tədbiri. Növbette, Abdonim rayonundaki kömürkalla 10 milyard yuandan artıq məbləğ silib, 63 kanını akıllaştırıp, 30 yıllık işləb çıxırış iktidarını 5 milyon 900 min tonnadan aşırıp, memleket boyunca birinci orunda durdu. Kömürkan kuruluşta 107 meşgulat yüzüde akıl kezişini əmelge aşırdı. Şücu kançılıq kuruhi, Şincan Tianşan kançılıq çeklik məsuliyyə şirketi kurgan, Kuca Oqurbulaq kömürkini 500 milyon yuan məbləğ silib, көмір қезеш, колаш, тошуш қатарлық оннечі жәдетке ақыллаштырыш құрылышына алғы сұрып, сұпыдын тартып, еткізіш,

0: 6-nji gydymlyk dünýä aýly dogtory güni. Bunyňda kelişim imzalaşda ämeli tuýgu, mulazmatda illiklik beýgişlaş baş tema kılındy. Hazırgıca Şinjanda aýly dogtorlary kollektipiden 12 miňi kurulup, kollektip äzasy 55,800-ge ýetip, şäher gezlerini kaplagan mulazmat tory asasy jähetden şekillendi. Ürümçi şehri yakında Şinjan dairesinde yeni yaşı şkurulaşkallarına kartılgan aile doktorları kelişim imzalaş mülazimetini başlamçılık bilen kanat yaydırdı. Mahalli sähye mülazimet merkezi katarlık asasi katlam davalaş aparatları tez yetküzgücüle, buyrutma yetküzgücü, tor taksi şoporları katarlıklarını kelişim imzalaş mülazimeti dairesi kirgizdi. Jongtong tez yetküzüş paycheklik şirketinin tez yetküzgücüsi Zohun Hao mundaq dedi. Ilgiri doktorxanağa berip yanı sanjetish, uvletish, fiziklik davolanishqa az degendimi necha yüz yuan xajlishimge to'g'ri keladi. Hozir necha 10 yuan bilanla kasbiy fiziklik davolash mulozimatidan bahrlanadigan bo'ldim. Pulim tejilib qolmay, yana amaliy nafga erishdim. Ürümçi şehri Meituan Supsinin buyrutma yetküzgücüsi Aykınur Elşar mundaq dedi. Aile doktorları kelişim imzalaş mülazimeti bizge zor kolaylık yarattı. İlgirki kesilimiz eğirlap ketkende andın berip davalındıgan ahvalda özgürüş boldı. Bu mağa şehirnin illiklikini es kıldırdı. Ürümçi şehirlik sähye sağlamlık komiteti asasi katlam sähye sağlamlık bölümünün muavin başlığı Mayan, boyun omurtqa kesili, bel omurtqa arlıq təxsisi pol tiyip çıxış, aşqazan üşey keserlikleri qatarlıq, sağlamlıq məsillerinin yeni yacı işqorulaşqallarda bir qadar köp uçuraydı qallıqı. Aile doktorları kelişim imzalaş yolu koyulganınkin, bu kişiler topudikilerinin kesel körstişki vaxtı bolmaslıq, davalınışı kolaysız buluş qatarlıq, riyal qiyin məsillerinin əl qılınqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Ula xaslaşqan sağlamlıq, başquruş, nomor mənbəsini aldın kelişiş, sozlumi kesəlliklərgi uzaq müddət resip yeziş, qoş yönlüşlik yötkəp diyağınız qoyuş, yeşil yolu qatarlıq mülazimətlərin bəhirinə ləydi. Mülazimət türlərdə davalını suğurtisi atçut qılgan inkin, naidi az bir qısım çıxımla üstüge alısı buludu. Mülazimət türlərdə davalını suğurtisi atçut qılgan inkin, naidi az bir qısım çıxımla üstüge alısı buludu. Abdunum Rayonluk Sähye Sağlamlık Komiteti, Asasi Katlam Sähye Sağlamlık Başkarımızın Muabın Başkı Wang Fei, Abdunum Rayonluk bu yıl aile doktorları kelişim imzalış mülazimeti tuyğusunu östürüş, üç yıllık hareketini yol koyup, süpetini östürüp, ünümünü aşırıp, mülazimetini əlalaştırıp, Asasi Katlam davalanış kapalıtını sicil müstekemlep, 2028 yılıca Abdunum Rayon boyunca aile doktorları kelişim imzalış mülazimetinin kapalınış nesbitini 75%'den. Noktalık kişiler topu kartılgan kelişim imzalaş nesbitini 80%'ın aşırışını kolgu keltirdiğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Cipslaşkan davalış ortak gevcisi kuruluşunu bastıqılıp, əla süpetlik davalış baylıqını tövben göçürüş, yukarı derecelik doktor xallardaki mutaxasislerini aile doktorları kollektipiği kırgızışının uzak ünümlik mekanizmini orantışkı türtkü bolimiz. Yana alaq toru bilen aile doktorları birleştirilgen şekildeki kelişim imzalaş mülazimetini çoğunqurlaştırıp, diagnoz koyuş, davalaş, amibis sähye ve salametlik tekşürüs sallıq məlumatlarını tutaştırıp, AI teknik sargılı koşumcu ziyaret kiliş, hem öz aldığı kelişim imzalaş əpsisi üstüde izlenip, mülazimet ünümünü östürüp, amının aile doktorları işiniş dərecisi ve etirap kiliş dərecisini sicil aşırımız.
1: Әмді, güzel cungu səbiri səhipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbiri. 5-ci ayının 18-ci günü Şiho şəhəri ətvarlıq, yokuluş qırdabığı berib qalğan su jallıqlarını köpəytib qoyub beriş fəaliyyəti ötküzüb, Küytün dəryasının tövən eqinidiki, Gəncahu söksöklüki, dövlət dərəcilik təbiyyiliki qoğduldığan rayon, Vudavçvən su rayonuqa, sünni usuldu köpəytilgən 19 mıntal cungar yağlı belicini qoyub bərdi.
0: Şeyhu şəri, Totay yesidki, Jongar yalu bilqini sünni köpəytiş bağısıda, nəx meydanda əbriş geliş, eğirliqi və uzunluqını ölçəş qatarlıq bir qatar qatlıq tərtiblərdən kiyin, Жоңғар Ялу билігінің 19 мың бележан автомобилға қачылынып, Гәнжақу сөксөклікке дөлет дәрежілік

0: birlik durup sayahatçılık kesip aletini sicil beyitip sayahat mülazimet muhiyetini elalaştırdı.
1: Emdi kısa haberle anlattınız. 2026 yıllık Şincan Xalqara Yezilik Maşilleri Körgezmesi Muşu ayının 25. günüden 27. günü gece Ürümçi şehirde ötküzüldü. Körgezmenin planlanan kölümü 70 bin kvadrat metre bulup, dünya boyunca 700 nartok karhanını körgezmeyi katnışka celip kılış mülçerlendi.
0: Cungu Şincan 18. növetlik Sayram Kölü'nü ayrılmış Xalqara Taşyol Velisipit Musabıqısı hem de Cungu Velisipit Tenerkiti Velisipit Sayahiti Musabıqısı Kumluktaki uçuruşuş temisindeki Velisipit Sayahiti Mukaddim Musabıqısı Tönüyün Cing Nahiyasının Muttar Kumluk Menzir Rayonu'da başlandı. Devlet içi ve sırtından gelgen velisipit mahirleri kumlukka cem bulup, çatını kanat kılıp, şamalga eğişip ilgirlep, kumluktaki toğrakla arısta 7 küllük katta tenterbiye meri ikisini başladı.
1: 2026 yıllık Adonum rayon boyunca işçi hizmetçiler tenerket musabıqısının tiktak top türü boyunca el kılgış musabıqısı Muşu ayının 18. günü Bordla oblastıda başlandı. Muşu ayının 22. günü geçe devamlaşıdı. Şincan'ın herkaisi caylardan gelgen 35 vekiller komandası 340'dan artık tenerketçi katlaştı.
0: Ürümçi avya siyasi, Muşu ayının 22. günden başlayıp Ürümçi Yülün Fucu, Ürümçi Lencu, Çanşad'ın ibaret işki avya siyasi liniyasını esliğe keltürüp, Ürümçi Nençun Nencin avya siyasi liniyasını zırçlaştırıp, Şincan bilen Yazlık yolucu doşitki alkışlık sayahat şehirleri arasındaki hava torunu yanımız zışlaştırıldı.
1: 2026 yıllık adetki Ali Mektepler'e okuğucu kabul kılış tenterbiye türdeki kesipler boyunca sınak neticesini teşhürü sistemisi bugün saat 13'de resmi içildi. İmtihan bergücüle Şincan Mağarıp İmtihan Mehkemesi torbekti kırıp neticesi ve red tertibini teşhürüsü buludu.
0: Hem de Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava aydın ve elbette anlatımız. Ürümçü'de hava uçuk bezdi bulutluk, temperatura 8'den 18 Celsius'a gradis uça. Altay'da hava bulutluk bulup keyin içildi, temperatura 1'den 17 Celsius'a gradis uça. Çöçek hava uçuk, temperatura 4'den 20 Celsius'a gradis uça. Gulcu'da hava bulutluk, temperatura 11'den 25 Celsius'a gradis uça. Bortalarda hava uçuk, temperatura 7'den 23 Celsius'a gradis uça. Karmay'da hava uçuk, temperatura 10'den 23 Celsius'a gradis uça. Kuytin'de hava uçuk, temperatura 9'den 22 Celsius'a gradis uça. Şihanz'da hava uçuk, temperatura 9'den 22 Celsius'a gradis uça. Sancı'da hava uçuk, temperatura 9'den 21 Celsius'a gradis uça. Kumulda azırak yağmur yağıp kiyin hava içildi. Temperatura 6'den 24 Celsius'a gradis uça. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin içildi. Temperatura 18'den 30 Celsius'a gradis uça. Korlu'da hava bulutluk bulup kiyin içildi. Temperatura 14'den 30 Celsius'a gradis uça. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 16'den 31 Celsius'a gradis uça. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 17'den 33 Celsius'a gradis uça. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 18'den 32 Celsius'a gradis uça. Xoten'de hava bulutluk, temperatura 19'den 32 Celsius'a gradis uça. Ürümçi'de hava uçuk bezdi bulutluk, temperatura 8'den 18 Celsius'a gradis uça bulut.
1: Hürmetli radyo anlıkocular. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Xabirlər Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qidimki programımızın tercümaları Mehray Osman, Amine Nurahmet, Arzugül Xalıq, Muarir Gini Qadır, Mədine Mərdan, Məssul Muarir Zulxumar Qurban, diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulbiyə Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Xabirlər Programısını anlığının lağı rəhmət. Solution abonçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdiki yenilikla sayfimizda memleketimizden tonca türkümdiki özgüçü ekologiya sayahat orullardaki tipik misal ilan kılandı. Şincang, Kumul, Yilon, Yardan, Dölet, Geologiya bağıtçısı Şincang'daki bahalangan birden bir misal bulup kaldı diyen temide sözlep verimiz.
1: Yüksülüvatkan Şinjang sayfimizde Şinjang'nın memleket boyunca tuncu kömür kimya sanayeti tüpünü özgertiş pul muameli ölçümünü ilan kılgallıkını tanıştırırız.
2: Yarkın isim sayfimizde 2025 yıllık Şinjang'daki en güzel emgekçi Sün ve Cün'ü tanıştırırız.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution aboneciler terminalıda maskademle anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp olurdu.
0: Şinjang'daki yenilikla.
1: İkinci növbetlik Cüngü Şinjang Halk Sanayi Festivali 5. ayının 22. günü başlanırdı. 3 baskıçkı bölüp ilgiri sürülüp memleketlik Halk Sanayi Körüki, halkın nefret küzüş, seyyarı oyunu, münevver numurlarını tallaş ve almaştırış, körgezmi kılıç katarlık faaliyetlerini öz içine alırdı. Hem de gayri maddi mereniyet mirasları, güzel sanat, foto süret körgezmesi katarlık, mereniyet sayat mezmurları yuğurulup, Şinjang yakşı cay markası sıcıl culalandırılırdı.
2: Birinci baskıç. Faaliyetini başlaş baskıcı bulup, 5. ayının 22. günüden 26. günü geçe Ürümçi Medeniyet Merkezi'de asası meydan tesis kılınıp, bütün memleketteki her kaysı ülke, Abdunum rayon, bivast karışık şehirlerden kelgen 30 numur. Abdunum rayon ve Şinjang işlep çıkırış kuruluş bintuanının 17 münevver halık senet numarı teklif kılınıp, 47 oyun koyuş etirti teşkilenip, çoğun tipteki universal oyun koyuludu. Yine Ürümçi, Sanji, Bingtuan 13. şiiz katarlık çaylarda şöbe meydan tesis kılınıp, mahallege, koca rayonlarga, menzeri rayonlarga kırış boyuca halkın nefret güzüş, seyyarı oyunu kanat yaydırılıdı. 2. baskıç. Şinjang boyuca halık sanat numaralarını talap oyun koyuş

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozluqlanaylı. Tamaqni pakız

0: eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahifimizde memleketimizin tuncu Türküm'deki özgüçe ekologiya sayat orlardaki tipik misal ilan kılındı. Şincan Kumul Yilun Yardan Devlet Geologiya Bağıtısı Şincan'daki bahalanan birden bir misal bulup kaldı edigen temede sözlep birimiz.
1: Devlet, Ormancılık ve Otlak İdarisi yakında özgüçe ekologiya sayat orlardaki tuncu Türküm tipik misallarını tuncu Türküm tipik misallarını ilan kıldı. Memleket boyunca 20 misal tanlandı. Şincan Kumul Yilun Yardan Devlet Geologiya Bağıtısı tizimlik kirgen bulup, Şincan'daki bahalanğan birden bir misal bulup kaldı.
0: Bu geologiya bağıtısı Evirgul rayonu Karadövü Bazırı Tavasigi caylaşkan Dağhaydağ Mənzir rayonunun yadırılık terkibi kısmı. Bu yer dünya boyunca kölüme en çoğun, yetilişi en pişip yetilgen, tamaşa kılış kımmeti en yukarı bulgan yardan yer şekliğe ige. Şundakla İpek yolu da hazırgıçı baykalgan insanla oltıraklaşkan harabilik saklanan birden bir yardan topi. Dünya derecelik petrozavr makanı buluş süpütü bilen bu yerde taş katmalarının tarıklışı zişliği intan yukarı. Dünya boyunca saklanıp kalan birden biri 3 ölçemlik strolik petrozavr tuhumi ve törelimi taş katması del muşu yerden kezi verilgan. 2022 yılı memleketlik tetkikat ögünüş lagırı bulup bahalangan. 2023 yılı Cungu Ekspedisiya Cemiyeti tarifidin devlet içindeki tunci halkıra ekspedisiya bağıtısı kılıp bekitilgen.
1: Kumul Yardan Dağhaydağ Mənzire rayonu Ticaret Başkuruş Çeklik Mesuliye Şirketinin baş direktörü Wu Chiyu tonuşturup mındak dedi. Növette Mənzire rayonu 500 milyon yuandan artık meblağ selip, yadroluk sayahat yol tori ve Dongmen Huangliu Tan Beymin'den ibaret 3 orunda sayahatçılar. Huangliu Tan Beymin'den ibaret 3 orunda sayahatçılar mulazmet merkezi kurup, 6 cayda kutkuzuş mulazmet orunu köpeytti.

0: Хуан, Турпан қатарлық жайларыны тұташтырып, район халқыған есіл линияны ел қойды.
1: Язда далады қоныш, шарқыт яншанды күтініш салқынлаш, шәр районыда шерін кечілік саят қылыш бірләштүрілген. Қышта шарқыт яншан қармыз әрекеті, пәні омымлаштүріш тәрқиқат өгініш, шәр районы қызыл тәрбиясы бірләштүрілген пәсілік мәсулатланы тәрқиқ қылып, дөлетнің өлчемләшкен тәрқиқат өгініш, саяхат базысы бәрпа қылып, юқыры сүпәтлік далады қоныш, ес қылыш бұлазметіні омымызік түзіп шықты. Dünya yardan yılın makani degen markını çördep yılın yardan ipek yolu ekologiya pen teknikinin ibaret 5 yadroluk mereniyetine asasi temi kılıp tatqiqat ögünüş yiz kılıç derslikini üzüksüz uzartıp yılığa otur hesap bilen 10,000 adem kıtının artık tatqiqat ögünüş etirtini kütüb aldı. Manzara rayonunun yıllık sayacı sanımı Bağçı rayonu açılan dastlabki mezgildeki 30,000 adam qetimden 2025 yılı 300,000 adam qetimge köpeydi. Kumul şehirlik muzeyinin başlığı Yanfeng tonuşturup bunlar dedi. Tian Shan Kumul yılın geologiya bağıtısını Cungu Pella Akademiyası kadimki omurtkılık hayvallah ve kadimki insanlar tatqiqat oranının tatqiqatçısı Wang Shaolin başçılıkıdaki ilmi tekşürüş etirti bayıqıgan hem de tatqiq kılıp nam bergen. Kumul dünya boyunca petrozavur taşkatmasının tarqılış kölümü en çoğun toplanış derilisi en yukarıcay. Dastlabki bahalaştı körüstülüşçe bu rayonun her kvadrat metrga otur hesap bilen birden yılın yakki tentisi yoşurunuğan. Az digende 80 milyon yılın ve başka kadimki omurtluluk hayvallarının taşkı aylanan yakki tentisi yoşurunuğan. Dünyadaki tunci 3 ölçemlik strolog saklanan petrozavur tuhumi ve törelme taş katmasının baykılışı, canlıkla ilmi sahasıdakiler terpedin petrozavur tatqiqatıdaki 200 neçi yıldın bu yankı kişini en hayacanga salıdgan baykaş dep tariplengen.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamının numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olasız.
2: Saat 14'te Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıting Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeninizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şıting Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolu

0: ularının sihri küçünü yiz kılısız.
1: Saat 19.20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
2: Saat 20.20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki tenerke temrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
4: Solution Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
5: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastixonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
7: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
5: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
7: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
5: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastixonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ın memleket boyunca tunci kömür kimya sanayi tipini özgertiş pul muameli ölçümünü ilan kılgalıkını tanıştırımız.
1: Devletin koş karbon stratejiyelik uğrulaştırmasını çoğunkur izcillaştırıp ve emeliyleştirip tipini özgertiş pul muamelesi bilen kesip

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcriniznı ısırap kılgınınız. Tamaqnı muvafiq buyurdun. Azraq yapla.

0: ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamaq ısrap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancalik vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 2025 yillik Shinjangdagi eng go'zal amgachi Sun Weijunni tanishtiramiz. 5 ayning 3-chi kuni Shinjang qumul nomda qora bo'ron chiqdi. Portlatish mashg'uloti qiladigan palampay oldida beshiga bexatarlik qalpiqi, qutsiga qizg'ut seriq ranglik xizmat kiyimi kiygan bir kishi engishib, zambirak to'shkining orliqi va qoplanish ahvolini tafsili tekshiryotdi. O, Artürk, Guanghui Kançılık Çeklik Şirketi Bekaterlik Muit Asraş Bölümünün başlığı Sun Weijun idi. Sun Weijun, bundak Yoshurun Xavdi Tekşürüşünü 18 yıl davamlaştırdı.
1: 18 yıl ilgiri Şinjan Kumuldaki nomni kumburan kaplap duraddi. Bugünkü künde dereceden taşkırı çoğun tüptiki üstü uçuk, kömürkan bu yerde qat götürdü. Birinci kararlıq kuruluşdan işləb çıxırış iqtidari həsiləb eşiqcə həmmi yerini seri qum qaplaşdın yeşilliqnin dəsləbki qədəmdə namayan buluşıqcə Sun Weijun həm guvahçı, şündaqla kurğucu buldu.
0: 2008-ci yili 21 yaşlıq Sun Weijun Gansu'nun dinşiyedeki kəsbi məktəbini bütküzdü. Eyni çağda dövlətdən qarbi rayonu kənkülemdi eçiş xizməti çoğunqur ilgiri sürülü vatqan bulub, kumul nom caylaşqan rayon dəl dövlətdən energiya strategiyelik dairisinin mühim noqtisi idi.
1: O qalbiga ulug'var g'ayni pukib, yurtidagi seriq to'puliq egizlik bilan qo'shlishib, 130 necha maktabdishi bilan billa g'aribga boradigan poyizga chiqdi. Tunji qitim nomga kelganda uni kutib olgani seriq qum bo'ldi. Sirtqa chiqib aylinib kirsa, og'zi quliqi qumga to'ladi. Sun Weijun mundaq dedi. Kechida karvatda yetib, sirtki qum shig'illarining ovozini anglab, haqiqatan pushaymon qilgan edim.
0: Bexatarlik muhit asrash xizmati bilan yangi uchrashganda tajribasi kamchil Sun Weijun doim yoshurun xavfni tekshirishda xatolik sodir qilib, ustozi Su Sangbaodan til anglaydi. Uning ustiga o'xshash bir turkumdagi maktabdoshlari orqa-orqadan ketib qoldi. Nurg'un kishi 3 oyga qolmayla bu yerdan ayrildi. Sun Weijundimi ketish o'yi nachqatin paydo bo'ldi.
1: Bir kuni Su Sangbao uni yatqig'i chaqirib kelib, uningga yoshirin xavfning qonuniyati va radga turg'izib tekshirishning muhim nuqtasini o'rgatdi. Andin cho'nqur ma'nili qilib uni rag'batlantirib, hozir sharoit jafoliq, lekin ko'mir kan bitganda bu yer shahar bo'ladi. Uni o'z qo'limiz bilan qurgan bo'lamiz, nima degan sharaflik dedi. Shu kuni kechdan keyin Sun Weijunning ko'ngli amin topdi.
0: Keyinki kullarda u Su Sangbao'ga ergishib texnika o'rgandi. Kunduzi naq maydonda bo'lsa, kechda kasbiy kitoblarni ko'rdi. Usti ochiq ko'mir kallarni ayirish qizishdan tortib, to'shiqchi bo'lgan har bir xalqini to'liq ko'rib chiqdi. 2009 yili Guanghui Baishihu usti ochiq ko'mir keni qurilishi rasmiy boshlandi. Sun Weijun ish o'rinda yetib qopib ishladi. Sallıq məlumatı körüstülüşçe 2024 yili Baishihu üstü oçuq kömür keninin kömür məhsulatı 39.832.900 tonluğu yetib, 2023 yilinin oxşaş məzgildik edin 78.52% kömürnin setiliş miqtari 47.234.000 tonluğu yetib, 52.39% eşib, məhsulat miqtari və setiliş miqtari da yeni rekord yaratılgan. Baishihu üstü oçuq kömür keni dövlət tərəqqat ıslahat komitetinin təminləşki kapalatlıq qılıdgan kömür kalla tizimlikəgi kirgizilib, dövlətnin energiya bilən təminləşki kapalatlıq qılıştiki asası qoşunğa aylandı. Sun Weijun mu adetki işçidin bexatarlik muhit asraş sahasidiki tayançqa aylandı.
1: Nurgun kişinin təsiratıda kömür kan həmişə qara meynət qılaymıqan idi. Lekin hazırqi Baishihu üstü oçuq kömür keniga kirsangiz, gullarının poraklab ichilib atrofining yeşillikka pürkenganligini ko'rasiz. Bu o'zgarishlarni Sun Weijun va uning xizmatdoshlarining muhit asrash jihatiga tirishchanligidan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi.
0: Nomni kökertish, chang tozanni tezgillashning qiyinlik darajasini tasavvur qilgani bo'ldi. Sunvejin muhit asrash xizmatining konkret mas'uli bo'lish sifati bilan, boshlamchilik bilan chang tozanni tuzashdan tortib paskin suvni bartaraf qilishgacha, qattiq tashlandiqlarni bartaraf qilishdan bo'z yer o'zlashtirish kuchi bo'lgan 10 nacha turlik muhit asrash boshqurish tizimini bir-birlab mukammallashtirdi.
1: Eng qiyin masala chang tozanni tizginlash bo'lib, usti o'choq Көмір кейінеда әр қайсы алқылада чаң тозан пайда болады. Сүн вейджін коллективні башлап дөләт ішчедіге нұрғын, чоң типтіге үсті өчуқ калланы кезіп, ұлғары тәжірбіләні үгініп, қан районының әмәлейтігі бірләштіріп, ақырда су чечіп, чаң тозанны азайттыш, чаң тозанны тізгілләш дұрыс бүркөш, тасмылық, епік тошуш, шығыл білін епіш бірләштірілген универсал түзәш лахиясын тепіп чықты.
0: Onun boşaşmay tırışı bilen kan rayının kökertiş kölümü yıldın yılgı eşip, topu çıkırış meydanının kaydı özleştiriş nispeti 90%'ın aştı. Çan tozan tüzeş ünümü körünerlik boğuldu. 2020 yılı 5'i hu üstü uçuk kömürkeni dövlet tercilik yeşil kan boyunca təkşürüp ötküzü ilişkinin onuşluk ötüp, Şücay'nın kömürçilik sahasıdaki yeşil nam kartısı aylandı. Sun Vejimmu muhit asrash xizmatidagi ko'rinarlik ifodasi bilan ko'p qitim muhit qo'g'dashdagi ilg'or shaxs bo'lib baholandi.
1: Sun Vejun ko'nglida bugungi yashillikni saqlab qolishningla yetarlik emasligi, qanning adisi uchun odam yetishtirish kerakligini obdan biladi. Shirkat taklif qilgan 10 munavvar ustoz bo'lish sifati bilan Sun Vejunning shogirdlarni yetaklash usuli ayni yillardagi suv sangbovga o'xshaydi.
0: Onun birinci kaidesi aldı bilen birinci sepki verip az digende 3 ay ismini koşup işler. O yeni hizmetçilerin işhanada çertiyojunu körüp oltırışıga yol koymayı uladın, işkimini almaştırıp keziş meydanına verip üskünelerini bir vasıta tutup nek meydanı verişini talep kıldı. Şagırtla yoşurun hayatını cahide tekşürmese, meşgulat kıyılıplaşmasa o nek meydanıla kapkını türüp kılçı yüz hatır kılmayı meseleni körüstüp bir etti. Yakınki yıllardan buyon u tarbiyalagan 12 yosh xizmatchining hammasi bexatarlik muhit qo'g'dash sohasidagi texnika tayanchlaridan bo'lib yetishib chiqdi. Ba'zilari banning boshlig'i, texnika mas'uli degandek ish o'rniga chiqdi. Shogirdi Yan Pengshan Sun Weijunga baho berib bundoq dedi. Ustozning menga o'rgatgani texnika bo'libli qolmay, yana bir xil pozitsiya, ko'mir kan xizmatini ishlashda mix qiqish ruhi bo'lish kerak.
1: Bu yil 39 yaşı kırgan Sun Vejun kömür sanayiti tarihideki en çoğun özgürüşünü baştan keçirmekte.
0: Bugünkü 5 yıxı üstü uçuk kömür kenida pen texniki tuyğusu urgup durudu. Her yürüş 100 tonlu eğrılıqtaki şopırsız kan yük optimobili 5G torunun dəl cahidi tanışı astıda aldım belgilengen liniyanı boylap tertipli katnaydı. Növete kan rayınıda 600'ge yakın şopırsız optimobil işgi kırıştırıldı. Bu arqılıq təxminen 2000 ademini kıskart kılı. Adem az bolsa bir xətər

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, dilğa aram bağış itidigan yıqınlıq köylerimiz sizlarga şatlıq berişli bolsı. Şinjan radio televiziya stansiyasının sanat sahnesi programmasını yaqtırıp anlaşıñlarni qarşı alamız. Men riyasetçi dostumlar, Aygizel Bekri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda Xanxon Fondi Cemiyeti'nin asasını küçəyti sağlamlıq kuruluşunun tüncü bekti Xotan'a kirdi degen xəbər diqqətinladı buludu. Yıqında Beijing Xanxon Mihir Şəbqət Xayriyet Fondi Cemiyeti'nin asasını küçəyti sağlamlıq kuruluşu türü bu yüce Şincan Xotan vilayetiga qutquzuş avtomobili yanıqlış mürasimi Xotan vilayetlik xalıq doktorxanısı da ötküzildi. Bu qetim İyanı kılıngan maddi əsiyalarının umumi kımeti 24 milyon yuandan aştı. İgilinişçe bu qetim Xotan vilayetige makallaşkan asasını küçəytiş sağlamlıq kuruluş türü Qutquzuş avtomobilidin 12-ni, çoğun tipdiki səyyarı davalaş avtomobilidin 1-ni, DR davalaş təkşürüş avtomobilidin 2-ni şundaqla sürət, təkşürüş, ciddi qutquzuş, ayalla bölümü, balıla bölümü, salametlikini əsliğe keltürüş bölümü qatarlıq türlük davalaş üskünlilerden 100-dün artıqını öz işçiga alğan. Şunun bilen bile, yar yölek buluş rayonudaki bir doktorxananın ul əsli hallarının dərəcəsini östürüb, özgərtiş həm köz asıraş boşluğu kuruluşunu yolu qoyub, körüş kuvvetini əsliğe keltürüş mərkizidin 2-ni

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlığıçula, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmasına alışılanı karşı

0: 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qabatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlıl göre alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapının has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı mesulatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
6: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: ýap, eşip kalgan bolsaň elip alaýly.
1: Iqtisadçyl we tijeşlik bolup, äşämetçilik kılmaýly. Yeni stilini äwji aldyryp, söz hereketimizde ülgü bolaýly.
0: Tamak stili medeniýligi, ijtimaýy medeniýliginiň ykjam partiýasy. Tamak ısrap kılmaslykny hemmimiz özümizden başlaýly. Bir vaqt tamak tayyarlaşymyzga qanchalik vaqt ketidi?
2: Şalning gürüşge aylanışyga 2400 saat. Buğday maysynyň ünüp dan tutup unga aylanışyga 5760 saat. Şoqly maysynyň mewi berip pişişige 4380 saat. Kalı güşniň dastıqanga çykyrylışyga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısrap kılgınyňyz köp miqdardaky vaqt we äjiriňizni ısrap kılgınyňyz. Tamakny muwafyq buyurduň. Azraq yapla tök ısrap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elip alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, äşämetçilik kılmaylı. Yeni stilini äwji aldyryp, söz hereketimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak stili medeniyligi, ijtimaiy medeniyliginiň ykjam partiýasy. Tamak ısrap kılmaslykny hemmimiz özümizden başlaylı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Sorgan haman cevap biriş, tekşürgen haman becerişini iş kaşırdı. Amanın kündülük iş becerişedeki tosk noktağı karta, sakçı şaucan sistemisi, nupus, aptomobil haydaşını baş kuruş, çegradın kiriş çıkış katarlık köp becerilirgan, gün en kespi baylıkını omumizik biriktirip, türlük işlerini beceriş tertipi, gereklik materyal, aldın kelişiş usulü katarlık mezbullarını ölçemleştirip retledi. AI süni aklı iktidar arkalık, kıyın meseleki cevap biriş arkalık, közlekteki asasi meselet biriş besmini ünümlük tarkaklaştırıp, ammanın iş beceriştiki saklaş vaktini zor derecede kıskartıp, gün en memuri işler mulazimetinin süpüti ve ünümünü hakiki östürdü.
1: Kanunçılık teşvikatı cihette, sakçı şaucan, aldamçılığa karıştırış, zehir çekleş, katnaş bihetterliği katarlık kesbi bilimi ambarı bilen təminləb, ən-ənvi mərkəzlik teşvik kılış, yeki yönelişlik sındırıştın ibarat teşvikat əndisini özgərdib, amma ihtiyacı qarab sual soraj, AI toğru cevap beriştək, öz ara türütkü boladığan kanun savatlarını umumlaşdırış yeni əndisini açdı. Amma her vakit, her cayda mesle sorab, kayta oxturup köreleydiğen bulup, vaqt ve meydan çeklimisi buzup taşınıp, bihaterlik bilimleri kallığa, kalıpki sındırıldı.
0: Cın nahiyesinin şimali Şincan'daki muhim sayahat tügünü buluştak rayon alaylıkı gibirleştirip, sakçı Şaucan, məxsus mərniyet sayahat mulazimeti körünüşünü əlalaştırıp, dikkatini sayahatçilerin səpərgi çıkış ihtiyacını mərkəzləşdirip, yol əhvalını təkşürüş, sayahat liniyası körsətmisi, kumluq dala bihaterlik əskertmisi, tasadibi əhvalga ciddi yardım soruş qatarlıq bir punkit şəklidiki mulazimet bilen təminləb, kelip ketivatkan sayahatçilerin qoğdaydı.
1: Bu qitim Sakçı Şaucan'ın kolun ilişi, Cığnahiyeli Kuan İdarısının pen texnika arqılı qanunçılıq kuruluşuqı küş koşuş, ticaret sodu muhitini əlalaşdırış, xalıq turmuşi bəxt saadetige kapalatlı qilişdiki mühim tədbiri bulup, gün ən mulazmet əndisi de yenilik yaratış bilen billə, qanunçılıq təşviqatı və bexətərlik boyunca aldını eliş tizginləşinin qaplaş yolları kengaytılıb, aqıl sakçı işleri nəticilirdin, kən amma və sayahatçiləgə həqiqi nəbiyyət güzüldü.
0: Egelin işçe, Cın Nayelik Gönən İdarisi, Sakçı Şaucan sistemisinin iktidarını davamlıq yenilab dərizini östürüp, mulazimet körünüşünü beytip, əqli iktidarlıq mulazimet sistemisini mükemmelləşdürüp, rəqəmləşkən sakçı işleri kuruluşu arqılıq, ammanın erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu aşırı digən.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutu.
3: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bulsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
3: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Çincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programımızın anlayışlarına karşı alımız. Mən Riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qeytimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yez kentlerge nəzər sahibimizde 1014-cü şi Künyü şəhəri 224-cü tövendeki 70 min modu

Radio anglıqçı dostlar. Teklomakan qumliqining janubi girvekidiki Şinjan ishlab chiqarish qurilish bengtuvani 14-chi kun yuz shahri 224-chi tuvandiki 73800 mo qumliqni tizginlash rayonida parcha-parcha etizlar atrofdagi bepoyon qum dengizi va kuchlik selish turmi bo'lib qoldi. Parcha-parcha etizlar atrofdagi bepoyon qum dengizi bilan kuchlik selish turmi bo'lib qoldi. Yillik öl yığın miktarı 40 mm'ye yetmeydiğin ekologiya muhiti intayın nacar bu cayda kısqığına bir netçi yılda kumluk ve kakas caylar tedirci halda tutaş ketken munbet etizlarga aylanıp coşkun ayeti küçünü urgutdi. Bugünkü güllanımatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde 224. tövendeki 10,000 mu kumluknan tutaş ketken munbet etizga aylanğallıkı toğrısıdaki işleriniz. Sözləb birimiz.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Kadirlik dostlar, bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde. Şincanlı Eçiş Güllendiriş Meydanlığı erişkici, Arşan Nahiyyası'daki tez yetküzüş bonkütünün 90'ıncı yıllarda doğulan ayal başlığı, Soli Mey'nin 6 yıldın boyan er şikayetke uçurmağalıqı doğrusudaki iş izlerini sözlep birimiz.

Beşinci aydaki Arşan nahiyesi de səhərinin şamili bir az soğuk idi. Arşan nahiyesindeki Jingdong Teziyat Güzüş Ticaret Tornoqtısı da məsul xadım Sulimi çakallıq bilen xizmet kiyimini almıştırıp, tağdak dövülünüp ketken posulkalar arzıqı kirip, pişiq, çakkan hareketleri bilen ayırış, savma kılış, adresini seliştiruşka başlayan idi. Çegara rayonundaki Teziyat Güzüş birinci sepede yıldız tartkınığa 6 yıl bolgan, 90-cı yıllarda doğulgan bu kız, kızgıllıqı ve tolup taşkan samimiyeti bilen adi Teziyat Güzüş iş orunda yeni devir yaşlarının asası katlamda yıldız tartıştak cesaret bilen ilgirleş yolunu açtı. Yakında Solimi şerep bilen Şincanlı içiş güllendiriş meydanlığı erişti. 2020-cı yılı Solimi Jingdong tez yetküzüş şirketine hizmet küçüştü. Tez yetküzüş kəsbinin birinci sepide hizmet ritmi tez, mulazimet təlibi yuqarı bulup, bekar vaqtları az eri. Tan yormasdılla, öydün çıkıp yerim keçide andın öyge qaytış, pijgırım ısıqı qarmay yol yürüş, şivirganı qarmay mal yetküzüş onun normal hizmet alı dedi. Kızı bu yıl əmdala 3-ci yıllık çıkan bulup, anısının əmrah buluşuğa ən ihtiyaclıq məzgildi Sulimi onunla nahayti az əmrah buldu. O, işkımanganda balası uxlap kaladdı. Yerim keçide arğın bədənini söyrəb öyge qaytqanda kızı uxlap buladdı. Mektepteki ata anılar yığını, ata anılar ve balalar paaliyetlerine o köp qeytim hizmetinin aldıraşçılık səbəbidin qatnış almadı. Adette kabiliyetlik Kayser bu kız her kitim kızını tılgalığını da köz çanakları ihtiyarsız kızırıp hicillik ve amalsızlık işçi de kalattı. Lekin könlü kızı tartısı mı? Hizmet urnuğa çıksala o bütün vücudu bilen atlanıp aile

Bu mezgilde Toqsin nahiye, Gol boyu yerza, Qasqır kentideki kiçik ak kişmiş örük setiveliş noktası aldıraş bolup ketti. Kent ahalileri öl örükni toşup işçiler ayırıp yeşiklerge kaçılısa setiveliş saudigarları meyve süpütini tekşürüp iğirliğini ölçep rast yot kıldı. Bir-birden toq, tatlıq, kiçik ak kişmiş örükler etiz başlarda tez süratte yığılıp, soğuk zanjir saman əşya oburti arqılıq bütün memleketin her qaysi çaylarga yetküzildi. Bu yıl Toqsin nahiyesinin örüklük kölümü 60 min moğu yetti. Bunun içi de Sultan örükü 47.800 moğa. Kiçik kişmiş örük 8.700 moğa yetip, bütün sor tosulunun 56.000 tonluğu yetişimi ölçerlendi. Hazır kiçik kişmiş örük umum yüzlük pişip bazarga seylendi. Bu cay torda bivastı körüstüp setiş bilen tez 700 soğuk saklaş zancırının koş yönülüşlük türtkü buluşu arkalık işlep çıkırılgan caydın bütün memleketke bivastı yetküzüladığan setiş yolunu açtı. Ettiğen dila örük satkılı gelgen Qasqır kentinin ahalısı Perhat Ablitip çekirdin təbəssüm cilvilengen halda mundaq dedi. Menin altımı örüklük beğim var. Töt günde 100 kilogram sattım. Hazır kentte örük seti veliş noktası təsis kılındı. Bevasta əkilip bərsəkli buludu. Setiş yollardan ğam kılışımızdan haçıtı yok. Mokim süpət və kolaylıq bolğan işləp çıxırdıqan cayı mulazımıdı. Zor türkümdeki soğudu yerini yılmı yıl qərəldi kelişke cəlib kıldı. Liaoninglik sodiger Liu Bao uda netçi yıl Toqsin nahiyesige kelip belgilengen noktadan mal setip aldı. O mundaq dedi. Toqsin kiçik kişmiş örükünün tämi yaxşı, tatlıqlıq dərecesi yuqarı. Süpti moqim, nami bargan sırı tonulup atadı. Setilişi nahiyeti yaxşı. Bunadın kiyen yana her yeli kelimen. Tor sırtı da setip eliş kızdığanda tordaki bivastı körstüşümü uxşaşla kızıp getdi. Şinjang, Wuxi, Jinshuan, Tämilläş, Zanjiri, Başqurış Çäklik Şirkiti, Setiveliş Noqtısıda Bivastı Körüstüş, Yaymı Orny Qurdi. Tor Yasetisi, Bütün Memlekettiki Tordaşlarga, Kiçik, Aq Kişmiş Örüknün Ösüş Muhiti Vä Ayırıp Oraş Qaçılaşnın, Orap Qaçılaşnın Bütün Järyanını Tonuşturganda, Bivastı Körüstüş

Hürmetli radyo anlıqcılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdını məlumat anladınız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutunudu. Temperatura 8-18 Celsius gradusqıca. Altayda hava bulutuq bulup keyin etçiludu. Temperatura 1-17 Celsius gradusqıca. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 4-20 Celsius gradusqıca. Olcuda hava bulutluk. Temperatura 11-25 Celsius gradusqıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 7-23 Celsius gradusqıca. Qarmayda hava uçuk, temperatura 10-23 Celsius gradusqıca. Kütünde hava uçuk, temperatura 9-22 Celsius gradusqıca. Qoljida hava bulutluk, temperatura 11-25 Celsius gradusqıca. Şehanzda hava uçuk, temperatura 9-22 Celsius gradusqıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 9-21 Celsius gradusqıca. Qomulda azraq yağmur yağıp keyin hava etçiludu. Temperatura 6-24 Celsius gradusqıca. Torpanda hava bulutuq bulup keyin etçiludu. Temperatura 18-30 Celsius gradusqıca. Korulda hava bulutuq bulup keyin etçiludu. Temperatura 14-30 Celsius gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16-31 Celsius gradusqıca. Atışta hava bulutluk, temperatura 17-33 Celsius gradusqıca. Qashqarda hava bulutluk, temperatura 18-32 Celsius gradusqıca. Xotanda hava bulutluk, temperatura 19-32 Celsius gradusqıca. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 8-18 Celsius gradusqıca bulunudu. 4-5 bal şamal çıkıdu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaqt gedirdi?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

0: Hürmetli radyo anlıgıcılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 20. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılığa ben Zümret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Çangcan Deryası İqtisat Bəlbığı Yuqur Süpətlik Tərəqiyyatının yeni yögümü rəsimi birlikte sızıp çıxılmaqda. Lijan tüz tışkır güzülgendin kiyinki memori nizam tüzüş tertibi nizamını ilan kılıç doğrusu da Goyan buyruğu imzaladı.

Stansımız haberi. Çangcang deryası, Junhua milletinin anı deryası. Başucu Xi Jinping, 10 yıl ilgiri kent külemde koğdaşını ortak tutuş, kent külemde açmaslıkını enik otturgu koyup, Çangcang deryası iktisat belbıkının terakkiyatını ilgiri sürüşte, Junhua milletinin kelgüsi menfaatini nezerde tutup, ekologiyanı aldın korungu koyuş, yeşil terakki kılış yolu demeyip, Süzük su, yeşil tağdın gayet zor ekologiye ünümü, iktisadi ünüm, ictimai ünüm hasıl kılı şart dep tekitligen idi. Xi Jinping ekologiya medeniliki ideyasının yetekçiliki de, Çangcang deryası boyudaki 11 ülke, merkezgi bivastı karaşlık şehir, Çangcang deryasının ekologiyelik muhitini koğdaş, esligi keltürüşne puhtu algı sılcıtıp, İktisadi ictimai terakkiyat tipinin umumyüzlük yeşil terakkiyat tipi özgürüşünü pahalı ilgiri sürüp, Çangcang deryası iktisat belbıkının yukur süpetlik terakkiyatının eyvetlik yögümü resimini birlikte sızmakta. Bugün hükünde Çangcang deryası da zümrettek sula örkeşlep ekip hayati küçü urgup durmakta. Orman bilen kaplanış nispeti 46%'ın aşıdı. Bu yerge memleket boyunca tahminen 42.8% su mesulatları gerim plazma koğdaş rayonu. 55.1% tatlıq su belik türleri tarqalgan. Gol ekinnin su süpeti uda köp yıl ikinci türünü saklap geldi. Çangcang deryası devletimizin muhim ekologiya gazinesi. Başucu Xi Jinping onu deryanı koğdaş ve terakki kıldırışka uzaktan buyan köngül bölüp geldi. Partiye 18. kurultuydun buyan Başucu Xi Jinping'nin tekşürüş kadimi Çangcang deryasının yukarı, otura, töven ekilirgi yetti. Ilgir kiyim bulup, töt ketim, Mehsus temelik sohbet yığınını riyasetçilik kılıp eçip, Çangcang deryası iktisat belbıkının yukur süpetlik terakkiyatını üzlüksüz çonkur olgı sılcıtışka itekçilik kıldı. O munulanı tekitledi. Kenkülemde koğdaşını ortak tutuş, kenkülemde açmaslıkta katti tevrenmeyi çıntırıp, yukur seviyelik koğdaşka tekimi zor küserp kılış gerek. O mundak tep görsetti. Çangcang deryası iktisat belbıkını devletimizin ekologiyeni aldın korungu koyduğun yeşil terakkiyat asası can meydanıga. İşki taşki koş aylınışını ravallaştırduğun gol tomurga. İktisatının yukur süpetlik terakkiyatıga yetekçilik kılıdığun asası koşunga aylandırış gerek. Kenkülemde koğdaş ortak tutuldu. Sünniye emra süretleri Çangcang deryası iktisat belbıkının ekologiyasıdaki 10 yıllık özgürüşke guvah boldı. 2016 yılı Sichuan'nın Yibing'deki 3 derya ıgızıda bulgunuş payda kılıdığan karhanıla köpeyip ketken. Yemek içmek satıdığan kemile etrafını kaplap ketken bulup, suning ekologiya iktidarı ıgır derecede çekinip ketken idi. Hazır bu cayda 90 kilometrden artık uzunluktaki ekologiya koridoru yasalgan bolup, suyu süzük, kırgakları yeşil, derya yolu ravan, menzirsi güzel.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Cungo Amerika münasibetinin ümidi halıkta, asası halıkta, kelgüsü yaşlarda, hayatı küçü yerlikte. Şiki devletinin toğır çıkışıp ötüş yolu üstüde izdinişte, Cungo bilen Amerika adımiyet alakası asasını üzlüksüz puhtalap, dostluk rişçisini birlikte çıngıtış gerek. Amerika'daki her sahaya zatları muhbirinin ziyaretini kabul kılganda munulanı bildirdi. Nöbette Amerika'da öz ara düşünüşünü ilgiri sürüp, iki devlet hemkarlıkını ilgiri sürüşünü teşebbüs kılış sadaları bağansırı köpeymekte. İki devletin el ara alakısının üzlüksüz çoğunkırlaşıp emeli buluşunu, iki devlet münasibetinin sağlam, mukim, İmkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgiri sürüşünü ümit kılımız. Biz bir tereplimi karışını taşlap, semimi, dostane, emeli münasibet ornatışımız gerek. Cungo bilen Amerika'nın tarihi medeniyeti, ictimai tüzümü, terakkiyat yolu okşaş bolmusu mu, lekin halkı ahkünül, dostane, emgekcan, emeliyetçil, vatanını, aileni, turmuşunu söyüydü, bir-birge kızıkıdı. Halk arasındaki koş yönülüşlük beriş geliş, Cungo Amerika münasibetini kayıt kayta doğru yolu başladı. Amerika'nın

Ergin yaştati Harrison şehirde şu caydaki ahale Ranna Davi Jungo'nun televiziye tiyatri mestanesi. Ranna mıdak dedi. Kino televiziye filmlerini görüş, kitap okuş arkalık Jungo'nun güzellikini his kıldım. Jungo medeniyetinin gayet zor sehri küçünü baykıdım. Bu minin dünyarımga nurgun rengdarlıklarını ilip geldi. Ranna mındak dedi. Adem bilen adem otursa da bazı da arazlık boludu. Lekin biz öz ara ögünüp birbirimizden medeniyetini tekimi çonkur düşensek boludu. Amerika bilen Jungo koyuk devlet iftiharlık duygusu ige. Lekin biz öz ara düşünüşüne teşebbüskarlık bilen ilgiri sürüp tarih, muzika, medeniyet katarlık cihetlerdeki alakını kengaytişimiz gerek. Biz bir tereplimi karşını taşlap, semimi, dostane, emli münasebet orını çimiz gerek. Ranna'nın kızı Natali, James Madison Daşösü'nün müzik okutkutusu. O, munulanı bildirdi. Amerika Jungo, iki devlet halkı arsıdaki alaka ve beriş gelişini yenimi ilgir sürüş gerek. Bu, iki terep küpaydılık. Öz ara düşünüşünü çonkurlaştırıp, Ezelden bar bolgan bir tereplimi karşını buzup taşlagandıla, andın bir-birimizni hakiki köreleyimiz. Hergizmo katmal, ölük tesirat kaldırmayımız. Natalya kiler ile Jungo'nu ziyaret kılıp, Beijing, Şanghay, Yunnan katarlık caylağı berip sayahat kılışını pilalladı. O mındak dedi. Ben hakiki Jungo'nu körüşünü arzu kılımen. Memo, Amerika Jungo işki devletke beriş geliştiki viz resmiyetlerinin tekimi kolaylık bulup, işki devlet halkının alakısını tekimi ravallaştırışını ümit kılmen. Yakında Jungo'nun Amerika'da turuşluk baş elçihanesi Ecevit günü paliyeti ötküzdü. 7000'den artık yerli halk Jungo baş elçihanesi berip ekskursiye kıldı ve Jungo medeniyetini his kıldı. Kişiler Jungo medeniyetige bolgan küçlük kızıkışını ifadeledi. Washington Alayda rayonunun öyzimin adukati Forst Albeston balısını elip paliyetki katnaştı. O mındak dedi. 20 yıl ilgire Jungo'u sayahatki berip güzel eslimilerini kaldırgan. Şuna mektepte okuvatkanda Alayden henzutili ügendim. Мән хазыр баламны элеп, Jungo мәдәниятене эс кылгылы келдим. Менеңчә бу найт әһмиятлек эш. Албестон мондак диде. Мән Jungo'ны яхшы көрмән. Бейҗин, Шиэн, Шанхай катарлык җайла маңа чоңкур гүзәл тәсир калдырды. Jungo'да саяхат кылышка арзыйдыган җайла найт көп. Америка Jungo халкы техими көп алакыны канат яйдырыш керек. Karşı tarafının medeniyeti ve cemiyetini kanç çoğunkur düşense, bir-birini şünç düşünüdü. Bir-birinin medeniyetinin huzurluğun işini tekimi bilidü. Amerikalık iktisat şunas. Kolumbiya daşıyosu İmkaniyetlik Sicil Terakiyat Merkezi'nin müdürü Jeffrey Sakis, tekimi köp Amerikalık yaşla Jungo'u berip körüp bekiş gerek dedi. O, Jungo'da bir mezgil almaştırış ya ki okuş teklifini berip, muşunda kılganda Jungo'nun uzak tarihi ige parlak medeniyetki ige işkellikini, cemiyetinin cüş urup ravajlanıvat kallıkını ve hayatı küşk tolgallıkını bir vasıtı yiz kılgılı boludu, dedi. Jungo'da körgen anlıgallarım din, bu ziminin güzellikini hakiki yiz kıldım. Yakın kıyıladın bu yan 5 yılda 50 bin Amerikalık yaş ösmürünü Jungo'u berip almaştırış, ögünüşki teklif kılış teşebbüsü mol neticilerge erişti. Tekimi köp yaş ösmürle iki devlet halkının dostluk işlerinin cengivar koşunuğa aylanmakta. Amerika Iowa ştati Maskatın otur mektibinin okuğutsu Emmanuel Gomez 5 yılda 50 bin Amerikalık yaş ösmürünü Jungo'u berip almaştırış, ögünüşki teklif kılış teşebbüsüge katnış arkalık
Cungonuz.

Çünkü iyi kıldı. Amerika, Chicago, Montessori medeniyet alkıgan tıl mektibinin müdürü Roderick Shaw munulanı bildirdi. Men okuguçularının közlerden ulanın Jungo seferide erişken mol neticelerini gördüm. Ula özlerinin körgen anlıgallarına meptum bulup kaldı. Bu keçirmişle kımmetlik eslimigi oylanıdı. Kişiler birbirinin enenisi, medeniyeti, evzellikini düşünüş arkalık hemkarlı işini ügünü valalaydı. Amerika Iowa Ştati Dostluk Komiteti Müdüriyetinin azası Luca Belon munulanı bildirdi. Bu türgi katnaşkan balılarının en çoğun hasilatının biri şu ki, ula cungoluk dostla, okşaş yaştaki hemrala, şu caydaki aile bilen samimi alaka ornattı. Yaş ösmerlerinin fikir almaştırışı, Amerika Cungo münasebetinin kelgüsüge meblağ silişti ki, en muhim tedbirlerinin biri. Amerikalık okuguçula, Cungo'dun fikir almaştırıp kayıtıp gelgendin ki, hemisi özünün keçirmişi, ügengen bilimi ve tutkan yeni dostlarga tolup taşkan kızgınlık bilen muamele kılıdı. İnkas nait yakşı boldi. Bu intayın huşalınarlık iş. O munulanı tekitledi. Amerika Cungo el ara dostluk körükü berpa kılıp, Amerika Cungo işki devlet el ara alakasını çonkurlaştırış, puhtulaşka türtki boluş, tehimi yakşı, tehimi ehmiyetlik, işki tereplik münasebetini berpa kılışta ulluk rol oynap, işki devlet dostluğunu ilgari sürüşke, tehimi zor, hareketlendirgüçi kuş koşudu. İki tarafının adımiyet alakasını devamlı kengaytışını ümit kılımız. Amerika Pew Tetkikat Merkezi bu yıl 4. ayda ilan kılgan El Rayını tekşürüş neticesinin ayan buluşça, Amerikalıklarının Cungo'u bolgan karışı tekimi aktif bulup, Amerika halkının Cungo'u bolgan kızıkışı 2023 yılıdan bu yan körnerlik aşkan. Tehimi köp Amerika halkı Cungo'nun terakkiyatıga tehimi objektif, hakiki muamele kılıp ve baha berip, iki taraflık münasebet üçün tehimi köp akıl ve aktif güç toplagan. Amerika Coin Fondi Cemiyeti'nin reisi Robert Lawrence Coin munulanı bildirdi. Köp yıllardan bu yan Amerika amıvi pikiri Cungo'ya nispeten häsät ve täşwiş bilen tolup ketti. Kişilerde bununla karta bayan kılış hargınlığı peyda boldu. Bu hıl ehval özgermekte. Amerika'nın Chicago'dan kelgen Zack Anderson muhbir gımındak dedi. Meningçe Cungo'nun terakkiyat neticeleri nurgun Amerikalıklarının itiraf kılışıgı erişti. Bir mezgildin bu yan Amerikalıklarının Cungo'ya bolgan karşı da ijobiy özgürüş boldu. Cungo'ya bolgan yakşı bahaları bağın seri köpeydi. Çünkü köpçülük Cungo'nun ul esleğe kuruluşu, hatta devletin umumi terakkiyatı da gayet zor ilgirleşlerini kolgu keltürgenlikini köreleydi. Amerika'nın Washington Olaydı rayonu da hizmet kılıdığan uçur teknikisi enjineri James Wilson munulanı bildirdi. Amerikalıklarının Cungo'ya bolgan tesiri umumi cihetin tekimi aktif olup ketti. Kişilerin alakası bağın sırı köpeygende tekimi objektif, hakiki karşını şekillendirgili boludu. Amerika'nın halkara meseleler mütexessisi Lawrence Ferman mundaq dedi. Eniq ki, nurgun Amerika halkı Cungo'nu düşünüşünü arzu kılıdı. Mən 2 yıl burun Cungo'du ziyaretti bulup, Cungo halkının kişilerge samimi, uçuk yoruk, ümit var muameli kılıdı kallıkını. Amerikalıkla bilen dostanı ötüşüne ümit kılıdı kallıkını iz kıldım. O mundaq dedi. Amerika Cungo başlıkları uçuruşunun, şiki devlet halkının dostanı beriş gelişirdeki aktif vaziyatını devamlık ilgari sürüşünü ümit kılıman. İki tarafının adımiyet alakasını devamlı kengaytip ve çonkurlaştırıp, tehim köp Amerikalıklarının Cungo'ya bolgan bir taraflama karşını taşlap,
Джунгодын ибарат

0: ilimlerini umumlaştırış sayıpsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Xanxon Fondi Cemiyeti'nin asasını küçəyti sağlamlıq kuruluşunun tüncü bekti Xotan'a kirdi degen xəbər diqqətinlad buludu. Yıqında Beijing Xanxon Mihir Şəpqət Xayriyet Fondi Cemiyeti'nin asasını küçəyti sağlamlıq kuruluşu türü bu yücə Şincan Xotan vilayetiga qutquzuş avtomobili iyanıqlış mürasimi Xotan vilayetlik xalıq doktorxanısı da ötküzildi. Bu qetim İyanı kılıngan maddi əsiyalarının umumi qimiti 24 milyon yuandan aşdi. İgilinişçe bu qitim Xotan vilayetigi makallaşqan asasını küçəytiş sağlamlıq kuruluş türü Qutquzuş abdumobilidin 12-ni, çoğun tiptiki səyyarı davalaş abdumobilidin 1-ni, DR davalaş təkşürüş abdumobilidin 2-ni şundaqla sürət, təkşürüş, ciddi qutquzuş, ayalla bölümü, balıla bölümü, salametlikne əsliğe keltürüş bölümü qatarlıq, türlük davalaş üskünlülerden 100'dan artıqni öz işçiga alğan. Şunun bilen bilə, yar yölek buluş rayonudaki bir doktorxananın ul əsli hallarının dərəcəsini özdürüb, özgərdiş həm köz asıraş boşluq kuruluşunu yolu qoyub, körüş kuvudunu əsliğe keltürüş mərkizidin işkini yanı qılıp qurub, köz keserlikleri doktorlarını 6 ay xizmətdən ayırıb tərbiyələyidikən. Həm də közüge aq düşkən bimarlarının operasiya xıracıdəki yardan pulu beyirdikən. Yezi bazarlarının ciddi qutquzuş öyü və qan tazılaş mərkizinin üskünlülərini səpləşini qollab, qan tazılaydıqan bimarlarını davalınış xıracıdəki yardan pulu bilən təminləyidikən. Asasi qatlam, ultra avaz dolqını ciddi qutquzuş, ayalla bölümü, balıla bölümü, salamətlikini Əsliki kəltürüş bölümüdeki tibbi xadımlarını 3 ay xizmətdən ayırıb tərbiyələş bilən təminləydigən. Kiyin, Beijing, Xanxon, Mihir Şəpqət, Xayriyet Fondi Cəmiyyəti Türk Orpisi yenə Cənubi Şincanın hər qaysı caylarığı çonqır çöküb, türlük ammavi mənbəət türlərinin əməliyilişiş əhvalini nəx meydanda təkşürüb tədqiq qılıb, türlərinin yolu qoyuluşunu puxta olğı sılcıdıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosal qosuz hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki xəbər hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki səfər hemrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbər da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şütin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şütin Apitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıqı emrah bulup əkişip çeniqsiz.
1: Sılu Şütin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
7: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansisinin tən saqlıqı zor baylıq proqramısı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda kolunu almıştırıp stakanını tutuş arkalık Çoğun miğini çenik durgulu bulamdu degen mazmun dekıtınladı buludu. Bugün köpçilik tavsi yakıladığan adi hareket, her kitim su içkende daim işletmeydiğen kol yani onhay sol kol bilen istakanını ilip bir istakan su içiş. Çoğun miğine devamlı gıdıklandığandıla andın hayati küşünü saklap kalalaydı. Adetlenmegen kol bilen adi hareketlerini tamamlığanda adette Az işletildiğin on tərəb çoğun miğe postla qavdını qozğıtıp, on sol miğe arsadigi nervilerinin ulanışını ilgiri sürgül buludu. Su içi şarkıdı her günü 7-8 qitim bulup, en yaxşı əqli məşiq meydanı hesablanıdı. Dəsləbdə qalitilik his qılısız, hətta azıraq titreysiz, çünki çoğun miğe yeni nerva ya ki yasavatqan buludu. İki hafta davamlaştırırsanız hareket tabi buludu. Şunun bilen bile siz özünüzden başka inçik hareketlerini teximu maslaştıralaydıqalıqınızını baykaysız. Meşgulat əskertmesi. Stakanga bek köp su kuyup tökülüp getiştin saklanış gerek. Her kitim yerim stakan içkenden başlap təcirbilik bolğandan kiyin bütün stakanını sol kol bilen tutsanız buludu. Eğer sol kolunu işiltişke adetlengen bolsanız Oğun kolunu almıştırın. Bugün su içkende uğurlu kılmay, kolunuzunu almıştırıp istakanını götürün. Çoğun miğe yenilik duyğusuğa muhtaç.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı çişbədik. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu kunki programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz.
2: Yurtumdagi yangiliklar sayfamizda mamlakatimizning tunji turkumdagi o'zgacha ekologiya sayohat o'rinlaridagi kipik misol e'lon qilindi. Shinjang Qumul Yilong Yardang Davlat Geologiya bog'chisi Shinjangdagi baholangan birdan-bir misol bo'lib qoldi degan temada so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sayfamizda Shinjangning mamlakat bo'yicha tunji ko'mir ximiya sanoati tipini o'zgartirish pul muomili o'lchimini e'lon qilganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda 2025 yillik Shinjangdagi eng go'zal amgakchi Sun Weijunni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratku Slow Shooting abonecilar terminalı da maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp olurdu.
0: Shinjang'daki yenilikla.
1: İkinci növbetlik Cüngü Şincan Halk Sanati Pestli 5. ayının 22. günü başlanırdı. 3 baskıçkı bölüp ilgiri sürülüp memleketlik Halk Sanati Körüki, Halkın Nebiyet Küzüş Seyyarı Oyuni, Münevver Numurlarını Tallaş ve Almaştırış, Körgezmi Kılıç Katarlık faaliyetlerini öz içine alırdı. Hem de gayri maddi meriniyet mirasları, güzel sanat, foto süret körgezmisi katarlık, meriniyet sayat mezmurları yuğurulup, Şincan Yakşı Cay Markisi sıcıl culalandırılırdı.
2: Birinci baskıç, faaliyetini başlaş baskıçı bulup, 5. ayının 22. günüden 26. günü geçe, Ürümçi Medeniyet Merkezi'de asası meydan tesis kılınıp, bütün memleketteki her kaysı ülke, Abdunum rayon, bivasit karışık şehirlerden kelgen 30 numur, Abdunum rayon ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanı'nın 17 münevver halık sanat numarı teklif kılınıp, 47 oyun koyuş etirti teşkilenip, çoğun tipteki universal oyun koyuludu. Yine Ürümçi, Sanji, Bingtuan 13. şiis Katarlık caylarda şöbe meydan tesis kılınıp, mahallege, koca rayonlarga, menzeri rayonlarga kırış boyuca halkın nebiyet güzüş, seyyarı oyunu kanat yaydırılıdı. 2. baskıç, Şincan boyuca halık sanat numaralarını talap oyun koyuş baskıçı bulup, 6. aydın 9. aygıca 3 növet koyulup, halık müzikisi,

0: söz hareketimizde ülgü bolaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ixcham partiyisi. Tamak ısrap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yödümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt tümdeki yenilikler. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde memleketimizin tuncu Türküm'deki özgüçe ekologiya sayat orlardaki tipik misal ilan kılındı. Şincan Kumul Yılın Yardan Devlet Geologiya Bağıtısı Şincan'daki bahalanan birden bir misal bulup kaldı edigen temede sözlep birimiz.
1: Devlet, Ormancılık ve Otlak İdarisi yakında özgüçe ekologiya sayahat orlardaki tuncu Türküm tipik misallarını ilan kıldı. Memleket boyunca 20 misal tanlandı. Şincan Kumul Yılın Yardan Devlet Geologiya Bağıtısı tizimlik kirgen bulup, Şincan'daki bahalanan birden bir misal bulup kaldı.
0: Bu geologiya bağıtısı Evirgul rayonu Karadövü Bazırı tevesiki caylaşkan Dağhayda Menzir rayonunun yadırılık terkibi kısmı. Bu yer dünya boyunca kölüme en çoğun, yetilişi en pişpitilgen, tamaşa kılıç kımeti en yukarı bulgan yardan yer şekli gelge. Şundakla İpek yolu da hazırgıçı baykalgan insanla oltıraklaşkan harabilik saklanan birden bir yardan topi. Dünya derecelik petrozavr makanı buluş süptü bilen bu yerde taş katmalarının tarıkılışı zişliği intan yukarı. Dünya boyunca saklanıp kalan birden biri 3 ölçemlik strolik petrozavr tuhumi ve törelimi taş katması del muşu yerden kezi verilgan. 2022 yılı memleketlik tetkikat ögünüş lagırı bulup bahalangan. 2023 yılı Cungu Ekspedisiya Cemiyeti tarifidin devlet içindeki tunci halkıra ekspedisiya bağıtısı kılıp bekitilgen.
1: Kumul Yardan Dağhaydağ Menzeri Rayonu Ticaret Başkuruş Çeklik Mesuliye Şirketinin baş direktörü Wu Chiyu tonuşturup mındak dedi. Nöbette Menzeri rayonu 500 milyon yuandan artık meblağ selip, yadroluk sayahat yol tori ve Dongmen Hongliu Ten Beymin'den ibaret 3 orunda sayahatçiler mulazmet merkezi kurup, 6 cayda kutkuzuş mulazmet orunu köpeydi. Dunhuang, Turpan Katarlık caylarını tutaştırıp, rayon halkıgan esil lenyan yol koydu.
0: Yazda dalada konuş, şarkıt yanşandı kütünüş salkınlaş, şehir rayonunda şiirin keçilik sayahat kılış birleştirilgen. Kışta şarkıt yanşan karmuz hareketi, penli umumlaştırış tatkikat ögünüş, şehir rayonu kızıl terbiyesi birleştirilgen.

0: İyilik tilash uyumuz bo'lsa, Slow Shooting Aptitali yordam berdi.
1: Saat 17:30 da Slow Shooting Aptitalining 6-0 pilos nusxasi yeningizga madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20 da Slow Shooting Aptitalining 6-0 pilos nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20 da Slow Shooting Aptitalining 6-0 pilos nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Slow Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusxası inanızge tenerke demrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
6: Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırlışıga 8760 saat buyurdu.
8: Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziye İstansısı.
8: Abh buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi. Uyghurcha Universal Radiosi.
9: Şinjan Radio Televiziya Stansiyasi Radio Xabarlar Markazi Uyghurcha Universal Radiosi ochliqni tejashda monolarni eskertdi.
6: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
9: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
6: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılıq vaqt ketidu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
9: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurcha Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Tacik Sılı Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçıla, bu sahipimizde Şincan'ın memleket boyunca tunci kömür kimya sanayi tipini özgertiş pul muameli ölçümünü ilan kılgalıkını tanıştırmız.

0: ısrap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısrap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
1: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalan bolsa el avalaylı.
0: İqtisadçıl ve ticəşlik bulup, əşəməçlik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga qanchalik vaqt ketidi?
2: Şalning gürüşke aylanışiga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışiga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışiga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular. Bu sahifimizde 2025 yıllık Şinjan'daki en güzel emgekçi Sun Weijun'u tanıştırırız. 5. ayının 3. günü Şinjan Kumul Nom'da kara boran çıktı. Partiltiş meşgulatı kalıdığan pelenpeyi aldı da beşiğe bir hatarlık kalpıqı, kutsuğa kızgıt serik ranglık hizmet kimi kigen bir kişi enişip, zembirek töşkünün arlıqı ve kalpınış ahvalini tepsili tekşürüp atattı. O, Artürk Guanghui Kançılık Çeklik Şirketi Bekaterlik Muit Asraş Bölümünün başlığı Sun Weijun idi. Sun Weijun bundak yoşurun hayatını tekşürüşünü 18 yıl devamlaştırdı.
1: 18 yıl ilgiri Şinjan Kumul'daki nomni kumburan kaplap durattı. Bugünkü günde dereceden taşkırı çoğuntuptaki üstü uçuk kömürkan bu yerde kat götürdü. Birinci kararlık kuruluştan işlep çıkırış iktidarı hesilep eşikçe hem yerini seri kum kaplaştın yeşillikten deslepki kademde namayan buluşuqca Sun Weijun hem güvahçı şundakla kurguçı buldu.
0: 2008 yılı 21 yaşlık Sun Weijun Gansu'nun Dingxi'deki kespi mektepte bütküzdü. Aynı çağda devletin garibi rayonu kankülemde içiş hizmeti çoğunkur ilgir sürülü vatkan bulup, Kumul Nom caylaşkan rayon del devletin energiya strategiyelik dairesinin mühim noktası idi.
1: O kalbige uluğ var gayını püküp, yurtdaki serik topuluk igizlik bilen hoşluşup, 130 neçi mektep dişi bilen bile garibge barıdığan poyuzga çıktı. Tonca kettim Nom'a kelgende, onu kütü valgını serik kum buldu. Sırt çıkıp ayılınıp kırsa, ağzı kulıqı kumgı dolattı. Sun Weijun mundaq dedi. Keçide karvatı yetip, sırtki kum şiğillanın avazını anlap, hakikaten pushayman mı kılgan idim.
0: Bir hatarlık, muhit asraş hizmeti bilen yeni uçuruşkanda təcrübesi kəmçil Sun Weijun daim, yoşurun həbni təkşürüşte hatalıq sadır qılıp, ustazi Su Sangbao'dan tıl anlaydı. Onun üstüge okşaş bir türkümdeki mektebdaşları arka arkının ketip qaldı. Nurgun kişi 3 ayı kalmayla bu yerine ayrıldı. Sun Weijun'du mu ketiş oyu nəçkətin peydabı oldu.
1: Bir günü Su Sangbao onu yatkıgı çakırıp kilip, onunla yoşurun xayıpının kanuniyeti ve retki turguzup tekşürüşünün muhim noktasını ögetti. Andın çoğunkur mänili kılıp onu rıqbetlendirip, hazır şarait cepalıq, likin kömürkan pütkende bu yer şehir buludu. Onu öz kolumuz bilen kurgan bolumuz, nemi diyen şerepliyik dedi. Şu kini keştenkin

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde öy igidari yol igileş hakkı talep kılsa sot mehkemesinin kolluşuğu erişelemdi degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. 2013 yılı Kütün şehrinin malum soğudu rayonudaki bir imaret putkende yer astı öyü bilen yer yüzüdeki amivi rayonu tutaştırılgan yol yandaştırıp yasalgan bulup kuruluş çirtiyoji da bu yolunun talla bazarının kırış çıkış eğizdi işkerliki. Şundakla yer astı öyü bilen sırtkı dünyanı tutaştırılgan birdin bir yol işkerliki inip kesilgan. Bu yer astı öyü əslide Məlum Özimin Tərəqqət şirkətinin iqtidarlığıda bulub, kiyin bu şirkət qarz macrasığı çetilğanlıqdan 2022 yılı 4-cü ayda məlum sot məhkəməsi bu yer astı öyünü məlum Simut şirkətinin iqtidarlığıda buludu deyib kesim çıxarğan. Ma'lum Simont şirketi yer asti uyining iqtidorlik huquqiga erishgandan keyin 2024 yili uni Jang Afandining Talla bozori tijoratiga ishlatishiga ijaraga bergan.
0: Lekin Talla bozori tijorat boshlab uzoq o'tmay ma'lum O'zimin taraqqiyot şirketi Jang Afandi bilan ma'lum Simont şirketiga boshqacha fikrini o'tirg'o qo'yib, yer asti uyi bilan qo'shni bo'lgan ikki yurish uyini o'zining nomida tizimga oldirishni tashabbus qilgan. Köşmes mülük hukuku guvahnamısı da öyünün kuruluş kölümü eni hatırlengen. Onun üstüge ölçe sızış arkalık yol kölümü onun has kölümü dairesine kırgızılgen. Jang Afandi ve Malum Simont şirketi onun makulukunu almay durup yolunu öz meyliçe ilgili bilip hukuku çekilişini şekillendirgen. Yolunu kaydırıp əsli halatıgi keltürüş, həm də yolunu ilgili valgan məzgildiki öy icara haqqını künigə 1.8 mu ölçəm boyunca töyləşini tələb qılğan.
1: Jang Afandi və məlum Simont şirkəti özünü aqlab bundaq digən.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölämdiki öyge seliştirğanda mekmaxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tapsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü duhturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunu.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
7: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
6: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
7: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
8: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijeşte monolarını əskertdi.
7: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
6: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup əşəməçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
7: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: durup, türmü tür tüzütüp, tızımlıktan öçürüp, daimlik tekşürüş, dezinfeksiyelip, mikrop öldürüş, kogdaş mekanizmini takamullaştırıp, tevellikten içirgan su bir hatarlıkını tüzeş süpütünü östürüp, ünümünü aşırışka ortak türtkü boldu. İgilenişçe Çıra Nayalık Halk Teptiş Mahkemesi ammevi menfaat davasının keyinki baskuşluk işlerini sıcıl yakşı işlep, teptiş teklifi boyunca tüzütüş, emeleleştiriş ahvalının bütün ceryanını ızkoğlap tekşürüp, herket altıda nazaret kılıp, yip aleti tekşürüp ötküzü verip, işçidigan su bihaterliki sahası da nazaret kılış mesuliyetini ada kılışını daimlik kanat yaydırdıken. Şunun bilen bile tarmaklarının maslaşıp hem türtkü buluşunu sıcıl çoğunkurlaştırıp, hukuk mesuliyet inik, nazaret kılış başkuruş cahidi bolgan, daimlik, uzak ünümlük bolgan işçidigan su bihaterlikini tüzeş sistemisi berpa kılışkı türtkü bulup, amının pakız su işiltişige, könlü tok su işiltişige, hatırcam su işiltişige, hakiki kapalatlık kılırken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
4: Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdunum rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 8 dan 18 Selsiya gradusgacha. Altayda hava bulutlu bulup keyni ijiladu. Temperatura 1-dan 17 Selsiya gradusgacha. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 4-dan 20 Selsiya gradusgacha. Uljida hava bulutlu. Temperatura 11-dan 25 Selsiya gradusgacha. Bortlada hava uçuk. Temperatura 7-dan 23 Selsiya gradusgacha. Qarmayda hava uçuk. Temperatura 10-dan 23 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava uçuk, temperatura 9-dan 22 Selsiya gradusgacha. Shayxanzada hava uçuk, temperatura 9-dan 22 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava uçuk, temperatura 9-dan 21 Selsiya gradusgacha. Qumulda azraq yomg'ir yog'ib, keyin hava ijiladi. Temperatura 6-dan 24 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli bo'lib, keyin ijiladi. Temperatura 18-dan 30 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutlu bulup keyni ijiladi. Temperatura 14-dan 30 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 16-dan 31 Selsiya gradusgacha. Atushda hava bulutlu, temperatura 17-dan 33 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 18-dan 32 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutlu, temperatura 19-dan 32 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava uçuk, bazda bulutlu buludu. Temperatura 8-18 Selsiya gradusgacha buludu. Üşbal, garbi şimal şamını çıkıdı.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Çincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programımızın anlayışlarına karşılığımız. Ben Roşengül İmam. Dostlar, bu kıyımki programımızda tövendeki mezmullardan atış birimiz. Güllünü vatkan yez kentlerge nezer sahibimizde, bin tüven 14. şi, kün yü şehri 224. tövendeki 70 min modun artuk kumluk tutaş ketken Münbet etizge aylandı. Guma nahiye Muji Bazari Saybah kentidagi bog'da Wu Hei to'qusi biqildi degan mazmunlarni anglatdimiz. Qaltis beish mahirlari sahifamizda Xinjiangni echish, gullandirish medaliga erishguchi Arshang nahiyasidagi tez yetkizish punktining 90-chi yillarda tug'ilgan ayol boshliqi Su Limei 6 yil hech qandoq arz shikoyat kuchirmadi degan mazmunlarni anglatdimiz. Yezi igiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde 90 nahiyyasida kichik ak kishmish örük bevast körstish bilen soğuk zanjir birleştirilgen tez poyizga çıkırılıp bütün memleketki setildi qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, emde dekhtanlar programımızın tepsili mesmunlarda bolsun.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Kadirlik dostlar, bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde Şincanlı Eçiş Güllendiriş Meydanlığı erişkücü Arşan Nahiyyası'daki tez yetküzüş bunkütünün 90'ıncı yıllarda doğulan ayal başlığı Soli Mey'nin 6 yıldın boyan er şikayetke uçurmağalıqı doğrusudaki iş izlerini sözləp birimiz.

5-nji aýdaky Arşaň nahiýasynda saharynyň şamaly bir az sowuk edi. Arşaň nahiýasydaky Jingdong tez ýetgizish tijaret toru nuktasynda mesul hadym Sulimi çakallyk bilen hyzmat kiýimini almaşdyryp, tagdak döwülnip ketgen posulkalar arasyna girip, pişik çakkan hereketleri bilen ayryş, sawma kılış, adresini seleştirişge başlagan edi. Çegira rayonundaki tez yetkizish birinci sepede yıldız tartkınıga 6 yıl bolgan 90-njy yıllarda doğulgan bu kız kızgınlıkı ve tolup taşkan samimiyeti bilen oddiy tez yetkizish iş orunda yeni devir yaşlarının asasi katlamda yıldız tartıştak cesaret bilen ilgirleş yolunu açtı. Yakında Sulimi şerep bilen Şenjanlı içiş güllendiriş meydanlığı erişti. 2020-njy yili Sulimi Jingdong tez yetkizish şirketiga xizmatga tushdi. Tez yetkizish kasbining birinchi sepida xizmat ritmi tez, mulozamat talabi yuqori bo'lib, bekor vaqtlari oz edi. Tong yorumasdanla uydan chiqib yarim kechada ondan uyga qaytish, pijg'irim issiqqa qaramay yo'l yurish, shivirg'onga qaramay mol yetkizish uning normal xizmat holi dedi. Qizi bu yil amdala 3-nji yillik chiqqan bo'lib, onasining amroh bo'lishiga eng ehtiyojlik mazgilda Sulimi uningga nihoyatda oz amroh bo'ldi. U ishqimanganda balasi uxlab qoladdi. Yarim kechada og'rig'in badanini so'rab uyga qaytganda qizi uxlab bo'laddi. Maktabdagi ota-onalar yig'ini, ota-onalar va bolalar faoliyatlariga u ko'p qaytdim xizmatning oldirashchilik sababidan qatnisha olmadi. Odatda qobiliyatlik qaysar bu qiz har qaytim qizini tilg'alganida ko'z chanoqlari ixtiyorsiz qizirib, xijillik va omonsizlik ichida qoladdi. Lekin ko'ngli qizig'i tortishimi? Xizmat o'rniga chiqsa-la, u butun vujudi bilan otlanib, oila ishi sababidan mol yetkizishga biror qitimmi daxli qilmay, biror xeridorni mu saqlatib qo'ymadi. Kasb bilan shug'ullangan 6 yildan buyon Sulimi boshdan oxir mas'uliyatini to'liq ado qilib, qilcha bexastalik qilmadi. Saharda jiddiy qutqizish dorilarini jiddiy yetkizish, yuqori temperaturlik havada meyve çebe posulkalarga köngül bülüş, yaşanğan xeridarlarının meşgulat kılıp posulka ele belişiga sabırçallık bilen hemkarlıştak meyli çoğun iş ya ki küçük işler bolsun o bütün gücünü çıkardı. Astaydıl mesuliyetcan pozisiye ve illik etraplık mulazimetigi tayinip o 6 yıldın boyan erz kılınmaslıktak yakşı obrazını yarattı. Köp türde kesip sahasidagi shaxs va kollektiv sharifiga erishdi. 2025-yil yili yana Arşaň nahiyalik emgak namunetisi degan nomga erishib, amaliy ishlash va badal to'lash orqali keng e'tirof qilishga erishdi. Sulimi tilg'a ilinsa, Tavallik rayonidagi aholilar va savdogarlar bas-bas timoq tishidi. U kishilarga samimiy muomala qilib, ishni puxta qildi. Öz dairistiki iş ya ki emestiki bilen hesaplaşıp ulturmaydı. Xeridarlarının alayhidi ihtiyacı bolsa, hemişe teşebbüskarlık bilen yardım kılıdı. Kiçikini tez yollanma postulkisi onun kolu da illiklik yetküzüdüğün vasıtaya aylangan idi. Sulimi'nin hizmetidin nahiyeti razı bolgan uzak müddet emkarlaşkan sodiger Çin Bin Rung mundak dedi. Biz Kalı koyu göşe evetip, turmuş boyumlarını tapşırıp ilişta. Pekat, so direktorun ala tanıyımız. O emeliyetçil, iş becerişte şençlik, havarayı kançilik nacar buluştum kat'i nazar. Posulkini tenç, mukumiyet gözüp birido. Onu izdep posulka evetsem, belki hatırcam bulumen. Birinci septiki tez yetküzgücüdün, torun noktasının ticaret mesulü bulup üs. Öz bitilişkice Sulimi baştan ahır özü ülgü bulup kollektifinin yakşı tayantısı buldu. Punktiki üç hizmetçi künüge otri hesap bilen 400 parçadan artık kesip miktarını üstüge algaçka o kıyınçılık karışı ilgirlep nahiyenin tez yetküzüşünü başkuruş usulü üstüde kaytırkınıp izlendi. Her günü seherde kıskı yığın ecip hizmetlerini orullaştırma kılsa Keçkurun iştin çüştün burun meselelerini kulasılıdı. Beş kademler, yenilerini yetekleş bu yece yar yölek buluş
mexanizmini o'rnatib, xizmatdoshlar bilan kasbiy mahorat va mulozamat tajribasini qoldirmay ham bahrladi. O'z joyining taqsimlab yetkazish liniya aloqidaligiga birlashtirib, ayirish rayonini a'lolashtirib, toshish kuchini harakat holatida tengshab, bir qator a'lolashtirish orqali punkt nuqtaning ayirish unumini 20% oshirib, xaridorlarning arz qilish nisbatini 60% tovalladi. Punktdagi xizmatdoshi Bat Minke mundaq dedi. Sulemiya azaldan biz bilan birga bosh chokirib ishlaydi. Qilcha aloqada bo'lib olmaydi. Biz qiyinchilikka yo'liqqanda u hamisha birinchi vaqtda yordamlash bal qilib beradi. Sulemiya xizmat davomida mo'rini mo'riga terib jasorat bilan kurash qilsa, xizmat sirtidami xizmatdoshlariga illiqlik yetkazib g'amxo'rlik qildi. Bat Minke ailesinin qiyinçiliğini bilgenden keyin o təşəbbüskarlıq bilen şirketke iltimas kılıp ayalının işgi uğurlu şiş meselesini el kılışıga yardım berip, yaxşı könlü bilen kollektifnin merkezge intiliş küçünü mücessemledi. Mevqani iş uğurnu koyuş bilen bile Suleymey, yana təşəbbüskarlıq bilen kəsb etib, Arşın nahiyasının kala, koy güşi xas kəsb əvzəllikini çin gözləb, yollanma əvətiş burstadın paydalınıb, şu caydaki sodigərlərini ziyarət qılıb,

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radio dinleyiciler. Anglavatqınla Şinjan radio televiziya stansiyasining munbet praq programmasi. Emdi diqqatlar yezi egiligi yeza dehqonlarga aloqador uchirlarda bo'lsin. Yaqinda 2026 yillik Şinjanning kevaz terish xizmati asosiy jihatdan tamomlandi. Teris sürüeti umumi cəhətdən bulturqı oxşəş məzgirdikidən tez boldi. Kevəs maysıllarının özüş əhvali bir qədər yaxşı bulub, yıllıq umumi usulunun 5 milyon 600 min tonna ətrapıda muqim bolışımı ölçərləndi. Yəqinki yıllardan bu yan, Şincan yol başla sistemisi arqılıq töcüb biləb teriş, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdirib, temitib soğuruş qatarlıq bir türküm ilğar işləb çıxırış texniklərini paal umumlaşdırıb, paxtı işləb çıxırış universal

iqtidarını yanımı östürdü. 2025 yılı Şinjan'ın paxta umumi hosuli 6 milyon 165 min tonluğu yetip, umumi hosuli, birlik hosuli uda 32 yıl bütün memleket boyunca birinci orunda durup, bütün memleket boyunca muhim əla sipətlik tavar paxta bazılıq orni yanımı mustahkemlendi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat et! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

Anlık kuruluşu Tunci Bilat Xotenge kirdi diyen haber yıktınladı buludu. Sağlamlık bilimlerini emme aileki yetküzeliği sahibimizde nemi üçün anı sütte bu vaqlanın en köngüldükidek yemeklikke hesablanıdı diyen mezmunda sözləp birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde kolunu almaştırıp stakanını tutuş arqılıq çoğun minanı çenik durğul bulamdı diyen mezmun yıktınladı buludu. Radyo anlığıcılar, əmdə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıkı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıkı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç kaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Xanxon Fondi Cemiyeti'nin asasını küçəyti sağlamlıq kuruluşunun tüncü bekti Xotan'a kirdi degen xəbər diqqətinizdə bolıdı. Yıqında Beijing Xanxon Mehir Şəfqət Xayriyet Fondi Cemiyeti'nin asasını küçəyti sağlamlıq kuruluşu turi boyunca Şinjan Xotan vilayetiga qutquzish avtomobili iyanıqlış mürasimi Xotan vilayetlik xalıq doktorxanası da ötküzildi. Bu qetim İyanı kılıngan maddi əsiyalarının umumi kımeti 24 milyon yuandan aştı. İgilinişçe bu qetim Xotan vilayetige makallaşkan asasını küçəytiş sağlamlıq kuruluş türü Qutquzuş abdumobilidin 12-ni, çoğun tiptiki səyyarı davalaş abdumobilidin 1-ni, DR davalaş təkşürüş abdumobilidin 2-ni şundaqla sürət, təkşürüş, ciddi qutquzuş, Ayalla bölümü, balıla bölümü, salametlikine əsliğe keltürüş bölümü qatarlıq türlük davalaş üskünlülerden 100'den artıqını öz işçiga alğan. Şunun bilen bilə, yar yölek buluş rayonudaki bir doktorxananın ul əsli hallarının dərəcəsini özdürüb, özgərdiş həm köz asıraş boşluq kuruluşunu yolu qoyub, körüş kuvudunu əsliğe keltürüş mərkizidin işkini yanı qılıp qurub, köz keserlikleri doktorlarını 6 ay hizmetten ayırıp terbiyeleydikken. Hem de közüge ak düşken bimarlarının operasiya xıracıdaki yardım pulu berdikken. Yezi bazarlarının ciddi kutkuzuş öyü ve kan tazılaş merkezinin üskünlülerini sepleşini kollab, kan tazılaydıgan bimarlarını davalınış xıracıdaki yardım pulu bilen teminleydikken. Asası katlam, Ultra avaz dolqını ciddi kutkuzuş, ayalla bölümü, balıla bölümü, salametlikini Əsliki kəltürüş bölümüdeki tibbi xadımlarını 3 ay xizmətdən ayırıb tərbiyələş bilən təminləydikən. Kiyin, Beijing, Xanxon, Mehir Şəfqət, Xayriyet Fondi Cəmiyyəti Türgörpüsü yenə Cənubi Şincağının hər qaysı caylarığı çoğunqır çöküb, türlük ammavi mənbəət türlərinin əməliyilişiş əhvalini nəx meydanda təkşürüb tədqiq qılıb, türlərinin yolu qoyuluşunu puxta olğı sılcıdıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki xäbär hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xäbär körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xäbärdar bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletiga almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14'te Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şütin Sodi şäherçisinin Şinjañın özgüçi soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şütin Apitali yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığı aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerke hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup äkişip çıniqsız.
1: Sılu Şütin Apitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunun.
7: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.
8: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Şəbəs qılaylı.

0: Ana sütü tərkibide şeker, aksıl, immunitet maddesi, mikro uzukluk madde qatarlıqlar mol bulup, yağ nisbeti muvapıq. İkinci, sağlam ana sütü, ay günü toşup tuğulgan balının 4 aylık bolğıcı bolğan, vaqtdaki normal üsüp yetilişide ihtiyaclık bolğan asası uzukluk madde. Energiya, suyukluk miqdarı bilen təminleydi. Qaçan sütün ayrısa bir qadar muvapıq. Növbette, her kaysi devletlerinin bu vaqlarını ana sütü bilen bir kış təklifi uxşaşmaydı. Köp sandıkları bu vaqla 13 aylık bolğanda fizyologiyelik halda ana sütüden ayrışını teşebbüs kılıdı. Ana, tövendeki keselliklerge gırptar bolsa ana sütü bilen bir kışkı bulamdı. Birinci, ana HIV bilen yuqumlanış. İğir kesellikler, meselen, sozulma börek yalluğu, diabet kesli, yaman süpetlik özme, ruhi kesel, tutkaklık kesli ya ki yürek iktidarı toluk bulması katarlıklar bulsa, balı imitişki bulmaydı. İkinci, bala imitivatkan ana ciddi karakterlik yukumluk keselge gırıptar bulganda sütne sıkıp çıkırıp dezinfeksiye kılgandan kiyin imitiş gerek. Üçüncü, çoğun üç musbet bulgan anıla balı imisi bulmaydı. Törtüncü, ana bir tıplık ciger yalluğunu sozulma elip yürgücü bulsa, bu vaxt tuğulup 12 saatten kiyin yukarı ünümlük immunitet şarjı aksili HIV ve HPV vaksinisini emletip imisi buludu. Beşinci, ana tiberkülyoz kesli bilen yukumunup, davalaş arkalık kelinikilik kesellik alametleri körülmegende devamlık imisi buludu. Ana sütünün yeterlik ya ki yeterlik emeslikige kandak hüküm kılımız. Birinci, bu vaxt 24 saat işçide az digende 8 kitim ana sütü imiş. İkinci, ana sütü bilen imtivatkan mezgilde yutkan avazına anlaş. Üçüncü, bu vaxt nahayti hayati küçge ige muskullarının elastikliği normal, terisinin rengi sağlam buluş. Törtüncü, iki kıtımlık imitiş aralığı da bu vaxt nahayti kına etlengende körünüş. Beşinci, bu vaxt 24 saat işçide 6 tal zaka ya ki tekme köp zakını hülkülü bitiş, suyduk rengi sus buluş. Çoğun tərət 3 kıtımdın 8 kıtım gıcı buluş. Altıncı, bu vaqtın bədəni iğirliği davamlıq işib, otur hesablan künüge 18 gramdın 30 gram köp iş. 7. Ana, imit iştim burun köksü çınqılıp kalğandak hes kılışı mümkün. İmit bolğandın kiyin köksünün yumuşqalıqını hes kılış. Arılaş, uzuqlandırışta dikkat kıladığa işla. 1. Ana sütünü aldınqı orınqı koyuş prinsipide çınqtırış. Aldı bilen, balını ana sütü bilen bekiş, balı toluq imip boştuş, eğer yeterlik bolmasa yana azıraq süt ya ki başka süt məhsulatları beriş. İkinci, en yaxsı kiçik koşuq ya ki temit iş nəcis bilen balıq süt beriş, amal bar balını imizgülük süt botulkısı da imit məhsulik gerek. Üçüncü, süt talqını bir qadar yaxşı bolğan sütnin oranını aladığan süt məhsulatları hesablanıdı. Koyu sütü de folin kislatası kemçil. Koyu sütü bergende folin kislatası toluqlaşka dikkat kılış gerek. Sütünü saklaş. Birinci, yemeklik, kaç kuça, sunun pakızlıqı, tazlıqıqa kapaletli kılış bu vaqlarının yuqumlanışını azaytışının aç kuçi. Yemeklik tayarlaştın burun kaç kuçulan dezinfeksiyeliş. Kol yuyuş, tamak ne vaqtada itip, vaqtada yigizüş gerek. İşip kalgan yemekliklerini tonglatkıda saklaş, kaydı yegende kızıtıp, bulğınıştın saklanış gerek. İkinci, körsetmege katlıq əməl kılıp, retisplik sütünü tayarlap, sütüne ziyade suyulduruş ya ki, süt talqınını ziyade köp suyulduruştın, sütünün ziyade koyuqlaşıp, ketişedin, bu vaqlağa uzuqluq yetişmeslik ya ki, böreknin ziyan kuşuruştın saklanış gerek. Suyuqluq miqdari. Birinci, bu vaq süt ve başka yemekliklerden yeterlik su miktarına erişeleydi. Aşkazan üçeyinin yüke ve bulğınışını azaytış, bu vaqa ziyade köp su ya ki meyve şerbeti berişten saklanış üçün bu vaq künde 6-7 kitim küçük dərət kılsa suyun kubul kılınışının asası cahatın yeterlik ikenlikini bildirdi. İkinci, Su içiş miqdarı da yek pərq buludu. Zorlaş hacetsiz. 3-ci. Balalarının yeməkliki çoğlarga yıqınlaşqanda bulup mu yaz pəslidə muvaqq su ise ya ki meyve şerbet isi buludu. 4-ci. Balalarının iştahazıgı təsiri yetiştin saqlanış üçün tamaqdın bir saat burun su ya ki meyve şerbeti içküzməslik lazım.
1: Bağlab atqınağla Şinjan Radio Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programmasıdır.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sayfımızda kolunu almıştırıp stakanını tutuş arkalık Çoğun miğini çiğnek durgulu bulamdu degen mazmun dekıtınladı buludu. Bugün köpçilik tavsiye yakıladığan adli hareket her kitim su içkende daim işletmeydiğen kol yani onhay sol kol bilen istakanını ilip bir istakan su içiş. Çoğun miğine devamlı gıdıklanğandıla andın hayati küşünü saklap kalalaydı. Adetlenmegen kol bilen adli hareketlerini tamamlığında adette Az işildiğin on taraf çoğun miğe postla kavdını kuzgutup, on sol miğe arsadaki nervilerinin ulanışını ilgiri sürgül buludu. Su içi şarkıtı her günü 7-8 kıtın bulup, en yakşı akli meşik meydanı hesaplanıdı. Deslepte, galitilik his kılısız, hatta azıraq titreysiz, çünkü çoğun miğe yeni nerva ya ki yasavatkan buludu. İki hafta devamlaştırırsanız hareket tabi buludu. Şunun bilen bile siz özünüzden başka inçik hareketlerini tekimu maslaştıralaydıqalıqınızı baykaysız. Meşgulat eskertmesi. Stakanga bek köp su kuyup tökülüp getişten saklanış gerek. Her kitim yerim stakan içkenden başlap tecrübelik bolğandan kiyin bütün stakanını sol kol bilen tutsanız buludu. Eğer sol kolunu işiltişke adetlengen bolsanız Оң қолыны алмаштырың. Бүгін су ішкенде орылық қылмай, қолыңызны алмаштырып, стаканны көтірің. Чоң миңа еңілік тұйғысыға мұқтаж. Худди мускул оқшаш болмаған әрекетке мұқтаж болғанға оқшаш. Бұл бек адди болып, чоқым қыла алайсыз. Лекин үнімі кішіні хайран қалдырды. Әрбір ютым су чоң миңаға гимнастика ойнатады.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydın məlumatı anladımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 8-18 Celsiya gradus kicə. Altayda hava bulutluq bulub kiyim içiladı. Temperatura 1-17 Celsiya gradus kicə. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 4-20 Celsiya gradus kicə. Qulcada hava bulutluq. Temperatura 11-25 Celsiya gradus kicə. Bortalada hava uçuq. Temperatura 7-23 Celsiya gradus kicə. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 10-23 Celsiya gradus kicə. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 9-22 Celsiya gradus kicə. Şixanzada hava uçuq. Temperatura 9-22 Celsiya gradus kicə. Sancıda hava uçuq. Temperatura 9-21 Celsiya gradus kicə. Qumulda azraq yamğur yığıb kiyin içiladı. Temperatura 6-24 Celsiya gradus kicə. Turbanda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 18-30 Celsiya gradus kicə. Korluda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 14-30 Celsiya gradus kicə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16-31 Celsiya gradus kicə. Atışda hava bulutluq. Temperatura 17-33 Celsiya gradus kicə. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-32 Celsiya gradus kicə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 19-32 Celsiya gradus kicə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 8-18 Celsiya gradus kicə.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü programımız qorulaşdırılğan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riya Sətçi Xəmidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar aldı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız Balam Tunji Dada Degende namlıq naqşa Qeni Bahri Ağaysil.

0: bilen Abdanam rayonunun her qaysi aylardagi manzar rayonlari, manzar nuqtlari, sayohat mahsulotlari ta'minotini sijil beytdi.
1: Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme müsabıqısının kut belgesi Tongtong bilen Şinjin Ürümçi Çoğbazar piyadlar koçısı'ğı uğrulaştı.
0: Sayram Köli Mənzir rayonunda 5. ayının 20. günündeki öyülneşini tızımğa aldırış yukarı dolqını görüldü.
1: Emdi xəbərlər anala.
0: Emdi merkezden ekologiya, muhit qoğdaş nazariyatçılıkı davamlaşmaqta zeyipimiz boyunca anlaşıp yerimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping yeni vaziyette zeminni kökertişini olğı sürüşte, süpatni östürüş, kasbni güllendiriş, qalıqı nap yetkizişke teximi ahmiyet berip, köçe tikiş bilen pärviş kılışını tan tutuş, ekologiya bilen kasbni tan ilgir sürüş, adem tabiyat bilen billi ötişini amalga aşırış gerek dep ta'kidledi. Şinjan baş şuji'nin tapşırıqını əstiçin saxlap, diqqatni Taklimakan qumlıqının çetini qaşalap, yolçıqını etiş jeñige merkezleştirip, yeşillikni kengaytış, yeşillikni yaşıntış, yeşillikni qoğdaşni sijil alğı sürüp, qumlıqının girbikini qaşalaş neticesini mustahkemlep, ihati orman dairesini kengaytıp, kasbning ünümini aşırıp, yeşil mudafiya belbığını teximi kengaytış, teximi puxtılaş, ünümini teximi aşırışını əmelge aşırdı. Yakında Lopnor nahiyesindeki Taklimakan qumlıqını tüzeş rayonunda işçiler temitip soğuruş şilankisi yatkızış, Lopnor kendiri köçürüş bile aldıraş boldı. Lopnor kendiri kurgakçılıkka, şorgı çıdamlık, qum boranqı taqabıl turduğan, maslı işçalıqı küşlük buluştek tabi əvzalikki ige. Taklimakan qumlıqının girvikini qaşalap, yolçıqını etiş jeñi qanat yaydırılgan 3 yıldan buyan Lopnor nahiyesi qaqaslıqtı östürüşke maskildiğan, Naçar şaraitki taqabılçalıqı küşlük sortlarını tallap yetiştirip, ölçemlik pärviş kiliş texniki ölçimi tüzüp mükemmelleştirip, qumlıqı tikilgen Lopnor kendirinin tutuş nispitini 80%'ın aşırdı. Bu nahiye bu yıl Lopnor kendiri kölümünü 20,000 mo köpeytişini pilaladı. Şinjan, Zhichuan, Kangnong, Yezgilik Pan Teknikisi Çeklik Şirketinin mesuli Zhou Yunfeng mındahtıdı. Lopnor kendiri ve sök-sök çatkalını birleştirip östürüş usulü arkalık borandın müdafiyelinip kumunu turaklaştırdık. Bu otçöp katekçi tosqi borandın müdafiyeliniş, kumunu turaklaştırış, şamal süretini astıltış rolunu oynap, yepinci ösümliklerine qoğdaş ünümüge yettik. Pan teknika arkalık kuvvet koşuş, kum tizgilleş kaidesini özgertken bolsa, teknikide yenilik yartış, kum tizgilleş ünümünü aşırdı. Xotan viloyatida Beidou yol başlash sistemasi o'rnatilgan mashina 5 sekundda bir tup ko'cha tikdi. Aqsu viloyatining Baynahiyasidagi qum tizginlash korxonasi yo'lga qo'ygan cho'nqir cho'nak bilan tez cho'nakni giralashtirish usuli ko'chatlarning tutish nisbatini asillab oshirdi. Baynahiya Yuyshin dehqonchilik o'rmonchilik taraqqiyoti cheklik shirkatining bosh mudiri Zhang Xaoran mundaq dedi. Bultur tutish nisbati 30-40% edi. Bu yıl 70-80% geyetti. Tuprağını yakışlaş, soğuruş bilen oğutlaşını bir gövdeleştirip, temitip soğuruş arkalık tutuş nesbitini aşırdık. Abdanım rayon maliyesi her yili 1 milyar yuan məxsus məbləğ acırtıp, kumdan müdafiyeliniş, kum tizgiləşki işildiladığan yerini toluq kapalatlandırış, her litrinin mineralleşiş dərəcəsi 2 gramdan aşırdığan yer astı suyini körsətküşke kirgüzməslikine əməlge aşırdı. 2024 yılı qum tizginləşdiki 9 türlük siyasətinin çıxırılışı caylarının qum tizginləş işensini çıngıtdı. Şundaqla yeşil müdafiye bəlbığı bərpa qilishinin sürətini texim tezildib, ünümünü texim aşırdı. 2024 yılı qumlıqının girvikini qaşalap yolçıqını etiş asasıda 2025 yılı Taklimakan qumlıqının çetidiki yeşil bəlbağ 9 milyon 380 mın mo kengaytildi. Kengliki 110 metrdin 7500 metrgi yetkizildi. Tutaş ketken yeşil tosuk, kumni ünümlik tosdi. 14-5 yıldan buyan Şimali Şinjan ve Cənubi Şinjan'nın yıllık öl yığın miqdarı ayrımalda 12.3 mm ve 5.5 mm köpeydi. Qum boran sijil azaydı. Keriya nahiyasıdıla yılda qum boran çıkıdığan gün 50 neçik gün azaydı. Keriya nahiya oytoğraq yeza, Yesi Yulğun kentinin ahalisi Mangni Sahan Abdullah mındaq dedi. Hazır yeşillikinin tədirci köpeyişi bilen qum boran azıldı. 2024 yılı Mangni Sahan yurttaşlar bilen birlikte Kızılgül köçeti tikip Taklimakan qumlıqının çetidiki 3046 km

0: ahvalığa merkezleştirip, sicil egişip, işgı uğrulaştırışını aldınkı uğrunğu koyuşkı dair siyasetlerinin emel ilişip, ünümü körlişige türtkü buluş. İdiyevi siyasi yetekçilikini yanımı küçeytip, asasi katlamğa çoğunkur çöküp, teşvik kılıp, düşendirip, işgı uğrulaştırışını mukunlaştırıp, ittifaklıqını ilgere sürüş. Jonghua milletin ortak gevdesi kuruluşunu alğı sürüşünün kudretlik birikmi küçünü mücessemleş. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Siyasi Kengeş Hizmeti Yığını ve Atanım Rayonluk Siyasi Kengeş Kurulğanlığının 75 yıllıkını tebrikleş, yığınının ruhini çoğunkır izcillaştırıp ve emelileştirip, Xalık Siyasi Kengeşinin siyasi cihette teşkilleşi rolü, teklif beriş, hakimiyet işlerine yardımlaşış rolü, Kalıp ve küşni mücessemleş rolü, has demokratiya şekli rolü, her millet, her sahe azalarının asasi gevdelik rolünü tekmu yakşı cari kıldırışıga Çin dil bilen küçep, toğran siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini çoğunkur kanat yaydırıp, siyasi kengeşten türlü hizmetlerini tekmu mükemmel kılışka intiliş rohi bilen yakşı işlep, Jonghua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleş. Sosyalistik zaman ivleşkan Şincan kuruş üçün kalıpni, ortak tonişni, akıl parasetni, küşni ken külemde mücessemleş gerek. Yığında münasivetli kadrlar işleri avazga koyulup makullandı. Yepiliş yığınıdın keyin Merkezi Milletler Taşıyosunun profesori Yang Shu Ay teklifki binaen Jonghua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleş nazariyesi ve emeliyeti diyen temida leksiye sözleri. Atanım Rayonluk Siyasi Kengeşinin muavin reislerden Yang Yong, Abdurakip Tömürniyaz, Eziz Musa, Liu Huijun, Pu Shuemei, Xu Xieyi, Hasanjan Ahmet, Batu, Wang Guisi, Kulan Saypilkan, Başkatip Ren Cheng yığınğa katnaştı.
1: Stansımız muhbiri Yang Zhou haber kıldı. Abdanım rayon öycay mülazimetini yanımı kilitlaştırıp mülazimet süpitini östürüş üçün yakında öycay mülazimetindeki gevdelik meselelerini tüzeş hareketini omumizlik kanat yaydırdı. Abdanım raylık turalgu kapaltı ve öy bihaterliki mülazimet merkezinin mesulü Lei Quanjiu bu kitimki hareket 6 çoğun cahitki 19 maddılık tüzeş muhim noktasını öz işige aldıgalıkını tonuşturup mındaktırdı. Ultrak rayonlarının öycay mülazimet süpiti bilen bahası mas gelmeslik, öy ilgilerinin amuvi paydasını ilgili biliş, remont meblağını başkuruş, şilteş, kalıplaşmaslık, amuvi esleha üsküllerini asraş çayda bulmaslık, konu turalgulardaki liftlarının yenilenişi vaxtıda bulmaslık katarlık meseleler geçitilidu. 6. ayının ahırdan burun, Abdanım rayonundaki nahiye, şehir, rayonluk, turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları tevalikdeki oltırak rayonlarını toluk rätki turguzup tekşürdü. Vilayet oblast, şehir dercilikler noktalık alda tevalikdeki arz miktarı aldıngı 100'nin işçilike oltırak rayonlarını toluk tekşürüp, rätki turguzup tekşürüşte baykalgan meseleler, hem de amının inkası küçlük bolgan meselelerini derhal tekşürüp derhal tüzdüdü. Bu kitimki hareketde Abdanım rayon öycay mülazimetini yürüştürüş yeni endiyesini orantış üstüde izdinip, öycay mülazimetini idare kılışının uzak önümlük mekanizmini berpa kılıp, ammığa yeni dili yüz beri vatkan özgürüşlerini hakiki yes kıldırdı. Lei Quanjiu mındak dedi. 8. ayının ahırdan burun alakadar tarmaklar bilen birlikte asasi katlan partiye teşkilatı yetekçilikideki ahali komiteti, mülük ilgileri komiteti, Öycay mülazimetlikler maslaştırıp yürüştürüş yeni endiyesini orantışkı dair siyaset tedbirlerini tetkik kılıp tüzüp, oltırak rayonlarını idare kılış birikmi küçünü şekillendirişki türtkü bulumuz. Yine öycay mülazimeti kespinin inavetini başkuruşunu küçeytip, inavetini bahalaş neticesinin öycay mülazimet karhallarını tallap teklif kılış katarlık halkılarda kullanılışını yanımı küçeytip, sahenin yakşılarını tallap naçarlarını şallışığı türtkü bulumuz.
0: Stansımız xəbri. Növətdə Dövlət yolu 219-cı liniyası Moğul görə 10 su taş yolu türüdə tez quruluş qılınmaqda. Hazırqıca tür quruluşunun tamamlanış nisbəti 76% ki yetib, turaqlıq mülükkə 9 milyard 40 milyon yuan məbləq zəlindi. Dövlət yolu 219-cı liniyası Moğul görə 10 su taş yoludaki tızgılımı quruluş, Qərbi Tiyanşan olayda uzun toneli quruluşu meydanıda maşınlar görüldəb məşğulat qılsa, işçilər aldıraş işləvat atdı. Bu yerdə sol, oğun,

0: Vatan çakırmakta, en muhabbeti yalkuncumakta. Ben vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Benim Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programmasına alışanını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
2: Mən riyasetçi Raziye Zırtali.
1: Bu kıdınki programımızda mundaq məzmullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde memleketimizin Tunca Türküm'deki özgücü ekologiya sayahat orullardaki tipik misal ilan kılındı. Şincan Kumul Yilong Yardang Dölet Geologiya Bağıtısı Şincan'daki bahalanğan birden bir misal bulup kaldı diyen temide sözlep birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahipimizde Şincan'nın memleket boyunca tuncu kömür kimya sanayeti tipini özgertiş pul mamili ölçümünü ilan kılgallıkını tonuşturumuz.
2: Yarkın isim sahipimizde 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi Sün Veycün'ü tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku solution aboneciler terminalında mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılı bulurdu.
0: Şincan'daki yenilikla
1: İkinci növetlik Cüngü Şincan Halk Sanayi Pestli 5. ayının 22. günü başlanıldı. 3 baskıçkı bölüp ilgiri sürülüp memleketlik Halk Sanayi Körüki, Halkın Nepyet Küzüş Seyyarı Oyuni, Münevver Numurlarını Tallaş ve Almaştırış, Körgezmi Kılıç Katarlık faaliyetlerini öz içine alıdı. Hem de gayri maddi mereniyet mirasları, güzel sanat, foto süret körgezmesi katarlık mereniyet sayat mezmurları yuğurulup, Şincan Yakşı Cay Markisi sıcıl culalandırılırdı.
2: Birinci baskıç, faaliyetini başlaş baskıçı bulup, 5. ayının 22. günüden 26. günü geçe Ürümçi Medeniyet Merkezi'de asası meydan tesis kılınıp, bütün memleketteki her kaysı ülke, Abdunum rayon, Bivast Karışlık şehirlerden kelgen 30 numur, Abdunum rayon ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanının 17 Münevver Halık Sanat numarı teklif kılınıp, 47 oyun koyuş etirti teşkilenip, çoğun tipteki universal oyun koyuludu. Yine Ürümçi, Sanji, Bingtuan 12. şiş Katarlık çaylarda şöbü meydan tesis kılınıp, mahallege, koca rayonlarga, menzeri rayonlarga kırış boyuca halkı nepiyet güzüş, seyyarı oyunu kanat yaydırılıdı. 2. baskıç, Şincan boyuca halık sanat numarlarını tallap oyun koyuş baskıçı bulup, 6. aydın 9. aygıca 3 növet koyulup, halık müzikisi, halık usulü, halık el nağmısıdan ibaret 3 çoğun tür boyucu bahalıp çıkılıdı. Ahırda, Şincanca alahidliki ige, amma yakış görüdüğen, umumlaştırış asan bulgan 30 münevver numarı tallap çıkılıdı. 3. baskıç, münevver halık sanat numarlarını almaştırış ve körüstüş baskıçı bulup, tallangan numarlar sılıklanıp derecesi östürülgenden kiyin 2027 yılı netice dokulat oyunu teşkillanıdı. Hem de Şincan boyuca seyyarı oyun koyuş ve almıştırış, körek kılıç kanat yaydırılıdı.
1: Sen et pesli de meriniyetlen sayatının yuğurluşuğa ehmiyet verildi. Faaliyet başlanan mezgilde Şincan Yakşı Cay baş temi kılınan güzel sanat körgezmesi, foto süret körgezmesi, gayri maddi meriniyet mirasları icadiyet pazarı ve Şincan'ın özgücü meriniyet sayat baylığını tonuşturuş faaliyeti mas kademde ötküzüldü. Hem de Cungu Opera Usul Orni, Merkezi Opera Tiyatrı Hanısı, Merkezi Milletle Orkestir Ömüki, Cungu Kömür Kan Sanat Ömüki teklif kılınıp, asası katlamı çüş oyunu koyuludu. Yani birlikte Şincan Usulü oynaylı Katarlık yürüyüşlük faaliyetle yolu koyulup, halkın nepyet küzüş seyyarı oyunu kanat yaydırılıp, Nuhtuluk Soğudu Çemberki, Menzeri Rayoni ve Koçu Rayonlarını kaplap, bayram

0: ötküzüş, körgezme arkalık setişini tezletiş, oyun koyuş arkalık ekimini aşırıp, Şincan Yakşıcay markasının içki has mezmuni devamlık östürülüdü.
1: Halık sanat peslede halık sanat numaralarını tallaş, oyun koyuş, seyyarı oyun koyuş asası mezmun kılınıp, Şincan'daki amavi medeniyet hizmetçileri ve işten sırtkı edebiyat sanat heveskarlarına yüzülünüp, bütün memleketteki halık sanat ömeklerini katnışık teklif kılıp, asası katlamdaki ammanın medeniyet faaliyetlerini özlükten kanat yaydırışıga türtkü buludu. Her iki yılda bir nöbet ütküzüldü.
0: Tuncu nöbetlik Cüngu Şincan Halk Sanat Pesli 2024 yılından 2025 yılı gıcı ötküzülüp, cemi 1642 halk sanat ömeki, 20 mıngdın artık heveskarını katnışışkı celip kıldı. 2635 numar tayarılınıp, 2000 meydanın artık meriniyet arkalık halkı nefiyat küzüş paleti kanat yaydırıldı. Torda ve Nakh Meydanda oyun körgen amma 248 milyon adam qetimden aştı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, Devr boran çapkullarga merdanı yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bi evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde memleketimizin tuncu Türküm'deki özgüçe ekolojiye sayat oralardaki tipik misal ilan kılındı. Şincan, Kumul, Yilun, Yardan, Dövlet, Geologiye, Bağıtsı, Şincan'daki bahalanan birden bir misal bulup kaldı degen temeli sözlep birimiz.
1: Dövlet, Ormancılık ve Otlak İdarisi yakında özgüçe ekolojiye sayat oralardaki tuncu Türküm tipik misallarını ilan kıldı. Memleket boyunca 20 misal tanlandı. Şincan, Kumul, Yilun, Yardan, Dövlet, Geologiya Bağıtçısı tizimli kirgen bolup, Şincan'daki bahalanğan birden bir misal bolup kaldı.
0: Bu Geologiya Bağıtçısı Evirgul rayonu Karadövü Bazırı Tavasigi caylaşkan Dağhaydağ Mənzir rayonunun yadırılık terkibi kısmı. Bu yer dünya boyunca kölüme en çoğun, yetilişi en pişip yetilgen, tamaşa kılıç kımmeti en yukarı bulgan yardan yer şekliğe ige. Şundakla İpek yolu da hazırgıçı baykalgan insanla oltıraklaşkan harabilik saklanan birden bir yardan topi. Dünya derecelik petrozavr makanı buluş süpütü bilen bu yerde taş katmalarının tarıklışı zişliği intan yukarı. Dünya boyunca saklanıp kalan birden biri 3 ölçemlik strolik petrozavr tuhumi ve törelimi taş katması del muşu yerden kizi verilgan. 2022 yılı memleketlik tertikat ögünüş lagırı bulup bahalangan. 2023 yılı Cungu Ekspedisiya Cemiyeti tarifidin devlet içindeki tunci halkıra ekspedisiya bağıtsı kılıp bekitilgen.
1: Kumul Yardan, Dağhaydağ, Mənzeri rayonu Ticaret Başkuruş Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş direktörü Wu Chiyu tanıştırıp mındak dedi. Növette, Mənzeri rayonu 500 milyon yuandan artık meblağ selip, yadroluk sayahat yol tori ve Dongmen Hongliu Tan Beymin'den ibaret 3 orunda sayahatçiler mulazmet merkezi kurup, 6 cayda kutkuzuş mulazmet orunu köpeydi. Dunhuang, Turpan Katarlık caylarını tutaştırıp, rayon halkıgan esil Lenian yolu koydu.
0: Yazda dalıda konuş, şarkıt yanşandı kütünüş salkınlaş, şehir rayonunda şiirin keçilik sayahat kılış birleştirilgen. Kışta şarkıt yanşan karmuz hareketi, penni umumlaştırış tatkikat ögünüş, şehir rayonu kızıl terbiyesi birleştirilgen, pesillik mesulatlarını tatkik kılıp, devletin ölçemleşken tatkikat ögünüş, sayahat bazısı berpa kılıp, yukarı süpetlik dalıda konuş, his kılış bulazmetini umumizik tüzüp çıktı. Dünya Yardan Yilun Makani degen markını çördep Yilun Yardan İpek Yolu ekologiya pen teknikinin ibaret 5 yadroluk mariniyetine asasi temi kılıp tatkikat ögünüş his kılış derslikini üzüksüz uzartıp yılığa otur hesap bilen 10 000 adem ketinin artık tatkikat ögünüş etirtini kütüb aldı. Mənzeri rayonunun yıllık sayacı sanımı Bağçı rayonu açılgan dastlabki mezgildeki 30 bin adam kıtımdan 2025 yılı 300 bin adam kıtımı köpeydi. Kumul Şehirlik Muzeyinin başlığı Yanfeng tanıştırıp mındak dedi. Tianşan Kumul Yilun Geologiya Bağıtsını Cungu Pella Akademiyası kadimki omurtkılık hayvalla ve kadimki insanla tatkikat oranının tatkikatçısı Wang Shaolin başçılıkıdaki ilmi tekşürüş etirti baykıgan hem de tatkik kılıp nam bergen. Kumul dünya boyunca petrozavr taş katmasının tarqalış kölümü en çoğun toplanış derecesi en yukarı cay. Dastlabki bahalaşdı körüstülüşçe bu rayonun her kvadrat metrga otur hesap bilen birden yılın yakki tensi yoşurunuğan. Az digende 80 milyon yılın ve başka kadimki

0: yumurtluk hayvanların taşkı aylanan yakı tensi yoşurungan. Dünyadaki tunci 3 ölçemlik strolog saklanan petrozavur tuhumi ve törelme taş katmasının baykılışı, canlıkla ilmi sahasidikiler terpüdün petrozavur tetkikatıdaki 200 neçi yıldın bu yankı kişini en hayacanga salıdgan baykaş dep tariflengen.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş külən 5 tanı 5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çəkilçirikdinin yeni öyünü aldın setiş icazet 5 tanı 5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çəkilçirikdinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sulu Şütin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sulu Şütin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14:00 Sulu Şütin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şütin Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00 Sulu Şütin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hemrayıñız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şütin Aptitali yardım berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Şütin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
0: Saat 19:20 Sulu Şütin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20 Sulu Şütin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20 Sulu Şütin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Şütin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
5: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Sılıvatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ın memleket boyunca tunci kömür kimya sanayi tipini özgertiş pul muameli ölçümünü ilan kılgalıkını tanıştırımız.
1: Devletin koş karbon stratejiyelik uğurlaştırmasını çoğunkur ızcıllaştırıp ve emeliyleştirip tipini özgertiş pul muamelesi bilen kesip terakiyatının çoğunkur yuğurlaşını ilgiri sürüş üçün yakında Cungu Halk Bankası Şincan Şöbüsü Cungu Halk Bankası Sanji, Kuyzu Abdunum Oblastlık, Şöbü Bankası Katarlık, alakadar urullar bilen birlikte tetkik kılıp tüzüp çıkan kollektif, ölçem, tüp özgertiş pul muamelesi arkalık, iktisadi faaliyetlerini kollaş körsetmesi, Şincan pul muamele ilmi cemiyeti terbiden resmi ilan kılınıp yolgu koyuldu.
0: Cungu Halk Bankası Şincan Şöbesi Pul Muamele Tetkikat Başkarmasının başlığı Jangdong'un tanıştırışça, bu memleket boyunca tunci kömür kimya sanayi sahasının tipini özgertiştiği pul muamele mahsus ölçümü bulup, Şincan'ın kömür kimya sanayi sahasının yeşil, tövən karbonluk tipini özgertiştiği de hili zor ilgirleşki erişkenlikten direk verirken. Keyinki kademde Şincan'ın pul muameli kesbide köpetkili, umumlaştırgılı bulunduğun tecrübelerini şekillendirip, memleket boyunca kömür kimya sanayi kesbinin tövən karbonluk tipini özgertiş, terakkatını Şincan layihası bilen təminleydiken. Bu kıtım ilan kılınan tip özgertiş pul muamelesi arkalık iktisadi faaliyetlerini kollaş körsetmesi ve

0: yürüyüşlük mundarice, kömürünü kokslaştırış, kömürünü gazlaştırış, kömürünü suyuklandırıştın ibaret üç çoğun yadırılık sahanı başlanış noktası kılıp, yette çoğun türüdü getip özgertiş yolu, jigirmadın artık tekniki yönelişini aydınlaştırdı. Bu, üsküllerinin derecesini östürüş, üner senetini alalaştırış, ilgar teknikini kullanış, rakamlık akli iktidarlaştırışını özgertiş, koşumçu mahsulatlarını baylıkka aylandırış, karbon tört oksidin paydalanış, aşırımı kıymeti yukarı mahsulatlarını işlep çıkırış katarlık, bütün zencirlik tip özgertiş faaliyetini kaplap, devlet içindeki kömür kimya sanayeti kesbinin tip özgertiş pul muameli ölçümündeki boşluğunu doldurdu. Bu yolgu koyuş körsetmesinin koşumçu materyali tipini özgertip pul mamalı arkalık iktisari faaliyetlerini kollaş mundarisi ve kömür kimya sanayeti sahasındaki asaslık mesulatlarının energiye serpiyatı çeki cedveli bulup kollaş mundarisini aydınlaştırıp energiye önümü ölçümünü bekitip yolgu koyuş kullanmasını birleştirip karhana pul mamalı aparatları üçüncü taraf aparatlarının meşgulat tertipini inişkileştirip ıltımas kılış materyali, tekşürüş muhim nuhtisi, uçurunu aşkarlaş, hep hatarının aldığını iliş ve onu tezgilleş katarlık konkret taleplerini aydınlaştırıp, pul mamalı aparatlarını köreleydiğen, şilteleydiğen, emelileştireleydiğen kılıp, karhallarını melum kalalaydiğen, karz alalaydiğen, tez yötkeliyeleydiğen kılış emelge aşırılır iken.
1: Jongo Xalq Bankisi Şinjan şöbisi ölçemnin ilan qilinishini fırsat bilib, hükümet pul muamila aparati karxana 3-chi taraf aparati birlashtirilgan 4 bir gavdlashgan mas ilgiri surish mexanizmini barpo qilib, tipini o'zgartgan pul muamilining ölçemni amaliylashtirishdan amaliy unumni namoyon qilishga o'zgartishni tezlatdi degan.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha, siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri, siz 56 milletinin ailesi, rengdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıgıçılar, bu sahifimizde 2025 yıllık Şinjan'daki en güzel emgekçi Sun Weijun'u tanıştırırız. 5. ayının 3. günü Şinjan Kumul Nom'da karı boran çıktı. Partiltiş meşgulatı kalıdığan pelempeyi aldı da 5'e bir hatarlık kalpıkı, kutsuğa kızgıt serik ranglık hizmet kimi kigen bir kişi inişip, zembirek töşkünün aralıkı ve kalplınış ahvalini tepsili tekşürü atattı. O, Artürk Guanghui Kançılık Çeklik Şirketi Bekaterlik Muit Asraş Bölümünün başlığı Sun Weijun idi. Sun Weijun bundak yoşurun hayatını tekşürüşünü 18 yıl davamlaştırdı.
1: 18 yıl ilgiri Şinjan Kumul'daki nomni kumburan kaplap durattı. Bugünkü günde dereceden taşkırı çoğun tüptiki üstü uçuk, kömürkan bu yerde kat götürdü. Birinci kararlık kuruluştan işlep çıkırış iktidarı hesilep işçikçe hem yerini seri kum kaplaştın yeşillikten deslepki kademde namayan buluşıkça Sun Weijun hem güvahçı şundakla kurgucu buldu.
0: 2008 yılı 21 yaşlık Sun Weijun Gensu'nun Dingxi'deki kespi mektepine bütküzdü. Aynı çağda devletin garibi rayonu kengkülemde içiş hizmeti çoğunkur ilgiri sürülü vatkan bulup, Kumul Nom caylaşkan rayon del devletin energiya strategiyelik dairesinin mühim noktası idi.
1: O kalbige uluq var gayını püküp, yurtdaki serik topuluk igizlik bilen hoşluşup, 130 neçi mektep dişi bilen billa garibge barıdığan poyuzga çıktı. Tonca qetim nomga kelgende, onu kütüvalgini serik kum buldu. Sırtkı çıkıp ayılınıp kirse, ağzı kulqi kumgı dolattı. Sun Weijun mundaq dedi. Keçide karvatı yetip, sırtki kum şiğillanın avazını anlap, hakikaten pushayman mı kılgan edim.
0: Bir hatarlık, muhit asraş hizmeti bilen yeni uçuruşkanda təcrübesi kəmçil Sun Weijun daim yoşurun həbni təkşürüşte hatalıq sadır qılıp ustazi Su Sangbao'dan tıl anlaydı. Onun üstüge oxşaş bir türkümdeki məktəbdaşları arka arkının ketip qaldı. Nurgun kişi 3 ayı kalmayla bu yerini ayrıldı. Sun Weijun'du mu ketiş oyu nəçqetin peydab oldu.
1: Bir günü Su Sangbao onu yatkıgı çakırıp kilip, onunla yoşurun xayıpının kanuniyeti ve retki turguzup tekşürüşünün muhim noktasını ögetti. Andın çoğunkur mänili kılıp onu rıqbetlendirip, hazır şerait cepalıq, likin kömür kan pütkende bu yer şehir buludu. Onu öz kolumuz bilen kurgan bolumuz, nemi diyen şereplik dedi. Şu kini keşten kiyin Sun Weijun'nun könlüyü emin tapdi.
0: Keyinki küllerde o Su Sangbao'ga ergişip tekniki ögendi. Kündüzü nek meydanda bulsa keşte kespi kitaplarını gördü. Üstü uçuk kömür kallarını ayırış kezistin tartıp toşukçu bolgan her bir halkını toluk görüp çıktı. 2009 yılı Guanghui Beşi Hu üstü uçuk kömür kini kuruluşu resmi başlandı. Sun Weijun iş orunda yetip kopup işledi. Sallık malumatı körüstülüşçe 2024 yılı Beşiğu üstü uçuk kömür keninin kömür məhsulatı 39.832.900 tonluğu yetip 2023 yılının okşaş məzgildik edin 78.152% kömürünün setiliş miktarı 47.234.000 tonluğu yetip 52.139% eşip məhsulat miktarı ve setiliş miktarı da yeni rekord yaratılgan. Beşiğu üstü uçuk kömür kini devlet tereqat ıslahat komoditinin təminleşki kapalı kılıdgan kömür kalla tizimlikege kırgızılıp, devletinin energiye bilen təminleşki kapalı kılıçdaki asası koşunğa aylandı. Sun Weijun mu adetki işçinin bexatarlık muhit asraş sahasıdaki tayançka aylandı.
1: Nurgun kişinin təsiratı da kömür kan hemişe qara, meynet, kılaymıqan idi. Lekin hazırki Beşiğu üstü uçuk kömür kini kırsınız, güllerinin porek

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıprak programımızın anlayışlarına karşılığımız. Ben Roşengül İmam. Dostlar, bu kıytımki programımızda tövendeki mezmullardan atış birimiz. Güllünü vatkan yez kentlerge nezer sahibimizde, Bingtuan 14. şi, Künyü şehri 224. tövendeki 70 min modun artuk kumluk tutaş ketken Münbet etizge aylandı. Guma nahiye Muji Bazari Saybaq kentidagi bog'da Wu Hei to'qusi biqildi degan mazmunlarni anglatamiz. Qaltis beish mahirlari sahifamizda Shinjangni echish, gullandirish medaliga erishguchi Arshang nahiyasidagi tez yetkizish punktining 90-chi yillarda tug'ilgan ayol boshlig'i Su Limei 6 yil hech qanday arz shikoyat kuchirmadi degan mazmunlarni

ettimiz. Yezi iyiliki yezi dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde 90 nahiyyesinde kiçik ak kişmiş örük bevast körsütüş bilen soğuk zanciri birleştirilgen tez poyuzga çıkırılıp bütün memleketki setildi Katarlıq uçurlarını anladığımız. Radyo anlıqcı dostlar, əmdə deyiktanlar programımızın təpsili məsmunları da bolsun.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Kadirlik dostlar, bugünkü kaltız beyiş mahirleri sahibimizde Şinjanlı Eçiş Güllendiriş Meydanlığı erişkici Arşan Nahiyası'daki tez yetküzüş bonkütünün 90'ıncı yıllarda doğulan ayal başlıqı Soli Mey'nin 6 yıldın boyan ər şikayetke uçurmağalıqı toğrısıdaki iş izlerini sözləp berimiz.

5-nji aýdaky Arşaň nahiýasynda saharynyň şamaly bir az sowuk edi. Arşaň nahiýasydaky Jingdong tez ýetgizüş tijaret tornuqçysynda mesul hadym Sulimi çakallyk bilen hyzmat kiýimini almaşdyryp, tagdak döwülnip ketgen posulkalar arasyga girip, pişik, çakkan hereketleri bilen ayryş, sawma kılış, adresini seleştirişge başlagan edi. Çegira rayonundaki tez yetkizüş birinci sepede yıldız tartkınıga 6 yıl bolgan, 90-nji yıllarda doğulgan bu kız, kızgınlıkı ve tolup taşkan samimiyeti bilen oddiy tez yetkizüş iş orunda yeni devir yaşlarının asasi katlamda yıldız tartıştak cesaret bilen ilgirleş yolunu açtı. Yakında Sulimi şerep bilen Şinjanlı içiş güllendiriş meydanlığı erişti. 2020-nji yili Sulimi Jingdong tez yetkizüş şirketine hizmet küçüştü. Tez yetkizüş kasbının birinci sepede hizmet ritmi tez, mulazimet talebi yukarı bulup, bekar vakitleri az eri. Tan yormasdanla öydün çıkıp yerim keçide andın öyge kaydış, pijgırım ısık karmay yol yürüş, şivirganı karmay mal yetkizüş onun normal hizmet alı dedi. Kızı bu yıl əmdala 3-nji yıllık çıkan bulup, anısının əmrah buluşuğa ən ihtiyaclıq mezgilde Sulimi onunğa nahayti az əmrah buldu. O, işkımanğanda balası uxlap kaladdi. Yerim keçide arğın bedenini söyrep öyge kaytkanda kızı uxlap buladdi. Mektepteki ata anılar yığını, ata anılar ve balalar paaliyetlerge o köp qeytim hizmetinin aldıraşçılık sebepidin qatnış almadı. Adette kabiliyetlik Kayser bu kız her kitim kızını tılgalığını da köz çanakları ihtiyarsız kızırıp hicillik ve amalsızlık işçi de kalattı. Lekin könlü kızı tartışsı mı? Hizmet urnuğa çıksala o bütün vücudu bilen atlanıp aile işi sebepidin mal yetkizişke birer kitim mu dekli kılmay birer xeridarını mu saklatıp koymadı. Kesip bilen şugullanğan 6 yıldan bu yan, Sulimi baştan ahir mesuliyetini toluk ada kılıp, kılca bihastalık kılmadı. Seherde ciddi kutkuzuş doğrularını ciddi yetküzüş, yukur temperaturluk havada meyve çevi posulkılarga köngül bülüş, yaşanğan gheridarlarının meşgulat kılıp posulkı elebelişiğe sevirçallık bilen hemkarlıştak meyli çoğun iş ya ki kiçikçiler bolsun o bütün gücünü çıkardı. Estaydıl, mesuliyet can pozisiye ve illik etraplık mulazimetigi tayinip, o 6 yıldın boyan erz kılınmaslık tek yakşı obrazını yarattı. Köp türde kesip sahesidik şahs ve kollektip şeripege erişti. 2025-nji ýyly ýene Arşaň nahiýelik emgek nämunesi degen namga erişip, emeli işleş ve bedel töleş arkalık keng etrap kılışkı erişti. Sulimi tılgı elinsa, tevallik rayondaki ahaliler ve sodigerler bəs-bəsdi maqtışıdı. O kişilerge samimi muamili kılıp, işini puhtı kılıdı. Öz dairistiki iş ya ki emestiki bilen hesaplaşıp ulturmaydı. Xeridarlarının alayhidi ihtiyacı bulsa, hemişe teşebbüskarlık bilen yardım kılıdı. Kiçikene tez yollanma postulkisi onun koluda illiklik yetküzüdüğün vasitaya aylangan idi. Sulimi'nin hizmetinden nahayta razı bolgan uzak müddet hemkarlaşkan sodiger Çin Benrung mundaq dedi. Biz kala koyu göşe evetip turmuş buyumlarını tapşırıp elişta. Pekat sodiger

Bu meskilde 90 nahiye, gol boyu yerza, Qasqır kentideki küçük ak kişmiş örük setiveliş noktası aldıraş bolıp kettin. Kent ahalıları öl örükünü toşup işçiler, ayırıp yeşiklerge kaçalısa setiveliş soğudgarları meyve süpteni tekşürüp, iğirliğini ölçep rast çot kıldı. Bir-birinden tok, tatlı küçük ak kişmiş örükler etiz başları da tez süratte yığılıp, soğuk zancır saman eşya oburti arkalık bütün memleketin her kaysi çaylarına yetküzüldü. Bu yıl 90 nahiyesinin örüklük kölümü 60 mın moğu yetti. Bunun içi de Sultan Örükü 47.800 moğa. Küçük kişmiş örük 8.700 moğa yetip, bütün sor tosulunun 56.000 tonluğu yetişimi ölçerlendi. Hazır küçük kişmiş örük umum yüzlük pişip bazarga seylendi. Bu cay torda bivastı körüstüp setiş bilen tez yetküzüş soğuk saklaş zancırının koş yönülüşlük türtkü buluşu arkalık işlep çıkırılgan caydın bütün memleketke bivastı yetküzüladığan setiş yolunu açtı. Etigendila örük satkılı gelgen Qasqır kentinin ahalısı Perhat abletip çekirdin tebessüm cilvelengen halda mundaq dedi. Менин алтымы өрүклүк бегим бар. Төрт күндө 100 килограмм саттым. Азыр кентте өрүк сети билиш ноктусу тәсис кылынды. Бевасты әкелип берсекле болоду. Сетиш жолдордон гам кылышыбыздын хажаты жок. Муким сыпат ва колайлык болгон иштеп чыгырдыган жайым улазымыты зор түркүмдөгү соодагерни жыл-жыл каралды келишке жалып кылды. Leoninglik soriger Liu Bao uda netçi yıl 90 nahiyesige gelip belgelengen noktadan mal seti valdi, o mundaq dedi. 90 kiçik kişmiş örgünün təmi yakşi, tatlıqlıq dəriyetisi yukarı, süpti muqim, nami bargan sıra tonulu batıdu. Setelişi nahiyeti yakşi, bunadın kiyen yana her yeri kelimen. Tor sırtı da seti veliş kızlığanda, tordaki bivastı körstüşümü uxşaşla kızıp getdi. Şinjan, Wulsi, Jinshuan, Tämilläş, Zänjiri, Başkuruş Çäklik Şirkti, Setiveliş Noktısıda Bivastı Körüstüş, Yayma Ornı Kurdi. Tor Riyasetsi, Bütün Memlekettiki Tordaşlarga, Kiçik, Ak Kişmiş Örüknün Ösüş Muhiti ve Ayırıp Urap Kaçılaşının Bütün Ceryanını Tonuşturganda, Bivastı Körüstüş Üyüde Zakaslar Üzülmedi.